doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni.

0: Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
0: Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız ona aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ağat kavminin yaşadığı Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.

Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır.

0: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ

Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. وَمَنْ

Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur.

Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler.

Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler.

Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Ey Muhammed, de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ
0: ki, ben peygamberlerin

0: كَفَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
1: De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez.

0: İnkar edenler iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de bu eski bir yalandır diyeceklerdir.
1: وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً

0: Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır.
1: İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn.
0: Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
1: Ulaika ashab.

0: Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, "Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım."
1: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز

İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Ana ve babasına, öf size, siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana, gel iman et, şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu.

0: إنهم إنهم كانوا خاسرين.
1: İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır.

Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez.

0: İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir.
1: وَذْكُرْ أَخَا

0: أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.
1: Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti.
0: قَالُوا أَجِئْتَنَا لِي

Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler.

Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. Ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi.

0: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız.

0: Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı.
1: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى
0: Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu?

Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla "Biraz önce ne demişti?" diye sorarlar.

0: İşte onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir.

0: يَشُقُّهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ.
1: Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar?

0: سِوَاكُمْ
1: Ey Muhammed! Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir.

0: الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.
1: İman edenler keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de içerisinde savaş zikredilince kalplerinde hastalık olanların ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi elbette kendileri için daha hayırlı olurdu.

0: erhamakum.
1: Demek siz iş başına gelecek olursanız yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi?

0: أبصارهم.
1: İşte onlar Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا
1: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?

0: لهم.
1: Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür.

0: Allahu ya'lemu israrahum.
1: Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.
0: فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ
1: Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak?

0: أَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ
1: Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.
0: اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ
1: Yoksa kalplerinde hastalık olanlar Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ
1: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah'sa bütün yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ
1: Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz.

Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır.

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

0: يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ
1: Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır.

0: لَكُمْ
1: Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir.
0: اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez.
0: اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ اَضْغَانَكُمْ
1: Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı.

0: تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir.

0: mubina.
1: Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik.
0: لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.
1: Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir.
0: Ve yansuraka Allahu nasran aziza.
1: Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder.

0: إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
1: İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: آيَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا
1: Allah, mümin erkeklerle mümin kadınları, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur.

0: Allah hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
0: Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgide.

0: Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlanık hayata.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Reklam.
1: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
2: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, Radyo 7'ye, Türkiye'nin yegane alışkanlığına, Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha ne iyi ettiniz de geldiniz. 8 Ekim 2026 Perşembe sabahındayız. Hicri takvimle bu 28 Rebiülahir 1448 anlamına da geliyor. Canım ülkemin saati de 7'yi 3 ya da 4 dakika geçiyor. Ben Mehmet Can, böyle bir başlangıçla beraber sizi muhabbetle ve saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli, kazasız, belasız bir günü temenni ediyorum. Da İstanbul'da Maltepe'de 4 katlı, yok 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Bütün ekipler orada bu dakika itibariyle. Çöken binayı da çok sayıda ekip aramaya devam ediyor. Binada bulunanlar olduğu kaydediliyor. Şöyle, sabaha karşı 5 katın, yani yukarıdaki 5 katın zemin katın üzerine yığılarak ayakta kalabildiği vurgulanıyor. Tamamen çökme ihtimali var ama üst kattakilerin de tahliye edildiği dakikalardayız. Anlatacağız size, can kaybı var mı, sebepler ne, binanın durumu ne, yayın içinde muhakkak anlatacağız. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var. 0507-977-0101 hatırlatalım abi diyor. Hay hay, ilk 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden beraber öğreneceğiz. Kentte trafik şu anda %38 civarında. Belki de sizin bulunduğunuz şehirde de yaklaşık olarak öyle. Bilenler bilir, biz önce şükrümüzü eda ederiz, niyetimizi, duamızı dile getiririz, sonra ayrıntılara başlarız. O zaman devam edelim. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için, ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetleri eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlerin boynunu bükük bırakma. Sen merhametlisin, sen lütufkarsın, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi, denizin olmadığı yerde gemi yapan Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın teslimiyeti içerisinde sana teslim oluyoruz. Elbette sen nasıl murad ettiysen, nasıl layık gördüysen, neyi lütfettiysen öyle olacak. Ben görmesem de, ben bilmesem de, ben akledemesem de sen biliyorsun, görüyorsun, aklediyorsun. En iyisini sen biliyorsun. Ben bilmesem de sen en hayırlısını biliyorsun. Ya Rabbi ne olur bizi yalnız başımıza bırakma. Bize takdir ettiğin her hayra, göndereceğin her güzelliğe muhtaç olduğumuzu bilerek merhametinle muamele et. Allah'ım, nefes aldığımız sürece sana her gün ama her an muhtacız. Kalbimizi sana yakın kıl, dilimizi zikrinle meşgul eyle, ömrümüzü rızana uygun yaşayan kullarından eyle. Sağlığımızı, şifamızı daim eyle, baki eyle. Senden şifa bekleyenler var, onlara merhametinle muamele, şafi sıfatınla muamele eyle, sağlıklarını bahşeyle. Ya Rabbi, bize helal kazanç kapıları aç. Kazancımızı çeşitlendir, rızkımızı bereketlendir ve ondan hayır görenlerden eyle. Zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o muazzam günde de bizi senin intikamını alacak olan memurların arasında kıl dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
2: Hadiseyi biraz daha anlatmaya çalışalım. Çok yeni, çok taze. İstanbul'da Maltepe'de 6 katlı bir binada sabaha karşı çökme meydana geldi. Sevgili dinleyiciler, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler şu anda olay yerinde bulunuyor. Binada kalan kişiler olduğu da vurgulanıyor. Cevizli Mahallesi'nde bir bina bu. Yeni bir bina değil bu arada. Sabaha karşı 5 katın, binanın üzerindeki 5 katın zemin katın üzerine yığılarak ayakta kalabildiği ve binanın etrafında tamamen çökme riski bulunduğu vurgulanıyor. Etraf boşaltıldı. Bina ile beraber etraf boşaltıldı. Her an her şey olabilir. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekipleri merdivenlerle binada kalanları kurtarma çalışması yapıyor şu dakika itibariyle. Ekipler orada. 6 katlı bir bina kısmen çöktü. Binada barınanlar olduğu, bulunanlar olduğu kaydediliyor. Onlar dışarıya çıkartılmaya çalışılıyor. Henüz binanın neden çöktüğüne ilişkin bir veri, bir bilgi yok. Çok yeni, çok sıcak bir gelişme. İstanbul'da Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü. Yaşamını yitirenler var mı? Yaralananlar var mı? Henüz onun bilgisi de yok ama yayın içinde belli ki size hepsini aktaracağız. Evelallah. Çok geçmiş olsun. Akşam gazetesiyle başlayalım efendim. Piyasa parazitlerden temizlenecek. Başkan Erdoğan fon piyasasıyla alakalı gerekli adım. Onun bilgisi de yok ama...

0: Ben AK Partili oldu. Rozetin takılmasının ardından AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Kararımı inanarak ve güvenerek aldım. İzmir'e hizmet için çalışacağız diyor. İzmir'in Büyükşehir'in belediye başkanı artık AK Parti'nin çatısı altında. Fon ödemeleri bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturması ile ilgili dün mecliste bilgi verdi. Sistemik bir risk yok dedi Cumhurbaşkanı yardımcısı. 125 fonda 151.247, kalan 6 fonda 388.718 tekil yatırımcı bulunuyor diye devam etti. Nisan'da aldık, Eylül'de sattık diyor Fatma Betül Sayan Kaya. AK Parti bu arada Kaya'yı partiden attı, ihraç etti. Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Kaya çifti, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten toplam 400 bin lot aldıklarını söylüyor ifadesinde. Hisseleri Ağustos-Eylül'de sattıklarını söyleyen Kaya çifti, yönlendirme yok diyor. Nisan'da 250 lira olan lotun Eylül'de 5115 liraya yükseldiği de biliniyor. Nisan'da 250 lira... Eylül ayında o 250, 500 olmuyor, 1000 olmuyor, 2000 olmuyor, 3 olmuyor, 4 olmuyor, 5000'i biraz geçiyor ve 5115 liraya yükseliyor. Onlar da o arada sattıklarını vurguluyor. AK Parti'den atıldığı bir kez daha söyleyelim. İddialarda adı geçen isimlerden biri Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki iddiaları yalanladı. İthamlar iftira niteliğindedir dedi. Fon soruşturmaları kapsamında 7 yatırım kuruluşuna yönelik olarak incelemeler üzerinden adının geçirilmesine tepki gösterdi Ticaret Bakanı. Bu durumu kara propaganda ve siyasal linç avcılığı diyerek tanımladı. Katil ve ailesi tutuklandı. İstanbul'da Başakşehir'de bir öğrenciyi öldüren, 7 öğrenciyi de yaralayan 15 yaşındaki kız çocuğu FM okul saldırıları içerikleri olan Telegram gruplarına girdiği tespit edildi. Dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini söyleyen FM ile anne ile babası tutuklandı, cezaevine konuldu. FM daha evvel de ailesine akran zorbalığına uğradığını söylemiş. Aileye dair de tutuklama, anne ve babasına dair de tıpkı FM gibi tutuklama kararı alındı. Telegram, internet, aman Allah'ım. Takvim gazetesinde neler var? Hilal olsun. Uzman çavuş bir babanın kızı olan Hilal Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni yarıda bıraktı, Deniz Harp Okulu'na girdi. Zorlu pilotaj eğitimlerini başarıyla tamamladı ve Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu. Evelallah en iyisini de yapar Hilal. İzmir'in 27 yıllık hasretinin bittiğini Takvim Gazetesi hizmet başlıyor diyerek veriyor, manşetten duyurmuş. Yeni Parti CHP'yi çalmış. Yeni partilerin CHP binalarındaki bilgisayar, mobilya ve ses sistemlerini gasp ettiği öne sürülüyor. Toplam zarar 250 milyon lirayı geçti. 7 ilçe binasına gizlice Yeni Parti'ye devredildiği ortaya çıktı. Hurdalıklarda bulunan CHP araçlarının ise kasıtlı olarak parçalandığına işaret ediliyor. Kasıtlı olarak. Peki, şehit annesine çirkin tuzak. Mersin'de kendisini başkomiser olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, bilgileriniz terör örgütünün elinde yalanıyla şehit annesi SV'nin 435 bin Türk lirasını çaldı. Sabıkalı o 5 şüpheli yakalandı sevgili dinleyiciler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi haramilere göz açtırmayacaklarını söyledi dünkü basın toplantısında.
1: Bizim mücadele ettiğimiz alanların birisi de siber alemde yapılan dolandırıcılık suçları. Jandarma Genel Komutanlığımız bir proje geliştirdi. Dolunay projesi diyoruz kısaca. Şu ana kadar failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem bunu da önlemek için geliştirdiğimiz bir proje. Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda yapay zeka destekli hemen konu analiz edilecek. Savcı bulunacak merkezde. Emniyet jandarma bulunacak. MASAK bulunacak. Bankacılık sisteminden görevliler olacak. Hemen parayı buharlaştıramamaları için, başka hesaplara aktaramamaları, kripto paralara yönlendirememeleri için 18 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceğiz.
0: Milliyet gazetesindeyiz. Gölge Başkan Anthony Taylor'dan bahsediliyor. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa etmesi sonrasında yeni Merkez Hakem Kurulu ile alakalı çeşitli isimler ortaya atılmıştı. Ancak Futbol Federasyonu'nda yaşanan belirsizlik nedeniyle atama rafa kaldırıldı. Süper Lig'de görev alacak hakemleri seçmek elit hakem direktörü Anthony Taylor'a kaldı diyor. Milliyet'in haberi bu. Milliyet'in iddiası bu. İstanbul Boğazı'nda seyrediyordu Bosfor isimli bir gezi teknesi. Üsküdar Vaniköy'de

0: Moda yazarı Derin Mermerci'ye ait 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi yalısına çarptı. Mermercinin 2 ay önce yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil, babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor sözleri yeniden hafızalara geldi. Haksız da değilmiş Derin Mermerci, öyle anlaşılıyor. Vedası bile efsane. Messi, Lionel Messi, Arjantin milli takım kariyerini müthiş bir veda ile noktaladı. Benin'i 3-0 yendikleri özel maçta bir gol, iki asiste imza atan 39 yaşındaki efsanevi yıldız, "Minnettar, gururlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyorum" ifadelerini kullandı. O alçak gönüllü, sakin ya da saygılı profilinin gerçekte bir maske olduğunu Dünya Kupası'nda beraber izledik. Gerçekten izledik. Hem Messi'nin hem de takım arkadaşlarının. O sempati, üzgünüm, çoktan bitti. Milliyet gazetesinde dünyadaki veba korkusuna dikkat çekiliyor. Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta veba şüphesi bulunan bir kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında dünyada panik başlarken çok sayıda ülke önlemlerini arttırma, kontrollerini sıkılaştırma kararı alıyor. Amerika gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği acil toplantı kararı aldı. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'dan bu konuda veba vakaları konusunda bilgi istedi. İnşallah en geç biz harekete geçmeyiz. Oysa Karadeniz'den ötürü en yakınlardan biri biziz. Vebanın nedenli ölümcül olabileceğini sanırım söylemeye gerek yok. Dünyada yüz binlerce insanı vakti saatinde öldürdüğüne dair de ayrıntıyı herhalde anlatmama da gerek yok. Bu işin altında da bir Siyon parmağı çıkarsa şaşırmaya da hiç gerek olmayacak efendim, emin olabilirsiniz. Bu da Tazeleme Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi 60 yaş ve üzerindeki bireylere yeni bir kapı aralayan Tazeleme Üniversitesi'nde bu yıl kayıtlar 1 dakika 45 saniyede tamamlandı. Yaşlılık çalışmaları uygulama araştırma birimi müdürü doçent Emre Birinci, "Kontenjanımız 50 kişiyle sınırlı, 4 ayrı sınıfta yaklaşık 200 öğrencimiz var" diyor. 60 yaş ve üzerindeki öğrencilerden bahsediyoruz efendim. Neymiş bu? Yaşlılık çalışmaları uygulama araştırma çalışması. Tazeleme Üniversitesi. DEM'de 27 Kasım vurgusu dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturan çerçeve yasa kapsamında Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit ve tespiti beklenirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, silah bırakma süreciyle alakalı saha okumalarından, oradan aldığımız duyumlara göre Kasım'ın 27'sine en azından örgütün PKK'nın kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz diyor. Esenyurt'ta yeni dalga. Kayyum yönetiminde Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırıldığı, müteahhitlerden rüşvet alındığı iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. 3 gizli tanığın da ifadesine başvurulduğu o soruşturmada 19 şüpheliden 17'sinin gözaltına alındığı bilgisi var.
1: İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun adresi ise kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişiden ikisinin kayyum döneminde atanan isimler olduğu belirtildi. Firari durumdaki iki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre bazı ihalelerin belirli şirketlerde kalması sağlandı. İşe alan firmalardansa belediyeden aldıkları hak edişlerin ortalama %20'si oranında para talep edildi. Dosyada 3 gizli tanığın ifadeleri bulunuyor. Bu ifadeleri desteklediği değerlendirilen ses kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Mali incelemede ise dikkat çeken bir para trafiği tespit edildi. Bazı şirketlere yapılan hak ediş ödemelerinin hemen ardından ödemenin yaklaşık %20'sine karşılık gelen miktarlarda nakit para çekildiği belirlendi. Aynı yöntemin yaklaşık 15 ayda hak edişte tekrarlandığı tespit edildi. İncelemenin bir başka ayağında ise HTS ve bas kayıtları var. Rüşveti aracı olanlarla şirket hesaplarından para çekenlerin aynı bölgede baz verdiği belirlendi. Soruşturma dosyasındaki TAPE kayıtlarında ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Bir görüşmede belediyenin anahtarı Yusuf, para Yusuf'ta dönüyor ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. Dosyanın mali ayağında MASAK raporu da bulunuyor. Rapora göre Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı olan Yusuf Ulutaş'ın para transfer hacmi 2025 yılında 231 milyon 26 bin liraya yükseldi. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada ise 450.854 dolar, 31.815 euro, 2.580.000 lira, çok sayıda ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirildiği belirtildi.
0: Bu kadar mı? Değil. İzmir Çeşme'de imar yolsuzluğu sebebiyle 11 kişi gözaltına alındı. Kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediyesi'ne baskın düzenlendiğine dair haberi de az evvel duydunuz efendim. Başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş dahil 17 kişi gözaltında. Her gün çorap söküğü gibi arka arkaya geliyor ve hızla da ilerliyor maalesef. Şam'daki okul da bizim, müfredat da bizim. Suriye'de Esad devrildikten sonra açılan ilk uluslararası eğitim kurumu Türk Okulu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birim amirleri açılışta öğrencilerle bir araya geldi. Türk Okulu'nda manevi değerlere bağlı nesillerin yetiştirilmesi planlanıyor. İnşallah. Dünya beni tanısın diye okulu bastım. Ne yapmış efendim? Dünya kendisini tanısın diye okulu basmış. 15 yaşındaki FM. Başakşehir'de ortaokul öğrencisi Eslem'i bıçakla öldüren liseli FM. Fen lisesini kazanıp uzak diye Anadolu Lisesi'ne kaydolmuş. Cani kızın saldırıyı da ismini duyurup ünlü olmak için düzenlediği ifade ediliyor. 15 yaşındaki FM ile anne ve babası az önce söylediğim gibi tutuklandı. Bizim okullarımızdaki gençlerimizin güvenlikleri başta olmak üzere akıl sağlıkları ve hatta müfredatımız yeniden ve yeniden baştan seviyede revize edilmeli, lüzum halinde komple değiştirilmeli. Çocuklar çok uzun saatler okullarda tutuluyor. 7-8 saate yakın süreler. Hatta bazı okulların, bazı özel okulların en uzun biz tutarız yarışmasına adeta girmişçesine çocukları bağladıkları kaydediliyor. Yani bağladıkları mecazen söylüyorum. Bazılarının da işine geliyor tabii bu durum ama şunu kabul edelim, o çocuklar son derece enerjik gençler, 14-15 yaşındalar, öğle yemeği de yiyorlar bazı okullarda, sonra enerjileri tam anlamıyla patlama yapıyor. Tutun ondan sonra, tutabilirseniz o kadar uzun okul sürecine, gün içindeki sürece inanın ihtiyaç yok. O çocukların enerjilerini atabilecekleri faaliyetler, spor başta olmak üzere, sanat başta olmak üzere başka konularda da hareketlerine alan tanımak lazım. Mevcut okul süresi bunu imkansız kılıyor çünkü. Öğretmenler de onlarla uğraşacak hali bulamıyor kendilerinde haklı olarak. Gazze'de enkaz altında en az 8 bin ceset var. Bu da yıllar sürer çıkartılması. İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de durum korkunç. Şehrin %90'ı yıkıldı. Enkaz altında en az 8 bin ceset bulunuyor. Mevcut imkanlarla yılda sadece 1000 ceset çıkartılıyor ve defnediliyor değerli dinleyiciler. Bu arada saat 7:22 oldu. Siz de erkencisiniz görüyorum. Maşallah diye de ekliyorum. Çoktan doğruldunuz, mücadelenize başladınız, sokağa çıktınız. Kimileri işine, kimileri gücüne, kimileri hastanesine, kimileri okuluna koşuyor adeta ve kolay gelsin diyoruz. Mesajlarınızı da görüyoruz. 0507-977-0101 hatırlatıyoruz. Tıpkı Radyo 7'nin sosyal mecrası gibi, medya mecrası gibi ya da bizim Instagram'ımız gibi. Mehmetcan Radyo 7 adresinden de lütfen bize ulaşın. Çok küstah. Gerçekten çok küstah. Berna Laçin'den bahsediyorum. İzmir'in AK Parti'ye geçişini düşman işgaline benzetti Berna Laçin. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan gözaltına alındı. Bu Berna'nın daha evvelde buna benzer tavırları vardı doğrusu. Sosyal medyadaki kahramanlıkları ünlemle söylüyorum. Bir değil, iki değil. Ankara'da dün tarihi bir katılım töreni vardı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk kez AK Parti'ye geçti. CHP'den istifa eden Cemil Tugay AK Parti saflarına katıldı. Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışacağını söylerken Cemil Tugay da İzmir'i ayağa kaldırma sözü verdi.
2: Bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. inanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
0: Dedi Cemil Tugay, duydunuz, işittiniz. Başka ayrıntılar da var, duyacaksınız evvelallah onları da. Ama İstanbul Maltepe'deki çöken 6 katlı binayla ilgili son durumu size anlatalım. 3 katının çöktüğü haber veriliyor. Sevgili dinleyiciler, Maltepe ilçesinde 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Neden çöktü henüz belli değil. 3 katı üzerine, giriş kat başta olmak üzere, ki giriş katı görmek şu anda mümkün değil. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi değerli dinleyiciler. Doğu Sokak Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta yaşandı üzücü hadise ve olay yerine ekipler ulaştı. Şu dakika itibariyle de binada kalanları çıkartmaya çabalıyor. Zemin katı üzerine çökmesiyle beraber etrafı dev bir toz bulutu kapladı. Bina tamamen yıkılmadı ama birinci katın üzerine oturduğu çıplak gözle anlaşılabiliyor. Çökme yaşanmayan üst katlarda kalanlar vardı diyorum. Çünkü çıkartılıyorlar şu anda. Mahsur kalanlar olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edilmeye çalışılıyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları da bir yandan sürüyor. İnşallah can kaybı yoktur. Ekipler üst katlarda oturanları binadan tahliye etti. En az 3 katının çöktüğü bilgisi veriliyor. Maalesef bir evet, 2012 doğumlu bir çocuğun enkazdan çıkartıldığı bilgisi var ama sağlık durumuna ilişkin bilgi yok henüz. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir binanın en az 3 katı çöktü, haberiniz olsun. Radyolarını henüz açan dostlar için. Peki, doğrulanmamış bilgiyi gelmiyoruz. İstanbul'da okula yeni koruma Yeni Şafak'ta manşet olmuş. El ve kapı dedektörleri alınıyor. Sipariş verdik, geliyor diyor Vali Davut Gül. Tüm bahçe görevlilerine el dedektörü verileceğini, fiziki şart uygun okullarda da girişlere kapı tipi metal dedektör kurulacağını söylüyor. Yeni kararlar alınmış, o anlaşılıyor. 3 aşamalı kontrol. Öğrenciler kapı tipi metal dedektörlerinden geçecek ve bahçe görevlileri el dedektörleriyle kontrol edilecek. Nöbetçi öğretmenler de girişlerde hazır bulunacak. Şu anda riskli okullarda 230 sabit polis var. Yani sürekli olarak okulda duran 230 polisimiz var. Diğer okullarda da risk durumuna göre mobil devriyeler görev yapıyor diyor Vali, İstanbul Valisi'nin Davut Gül'ün ifadeleri değerli dinleyiciler. Türkiye Gazze için yürüdü. İsrail'in 7 Ekim 2023 Gazze'ye yönelik başlattığı ve soykırıma dönüşte saldırılarda 3 yıl geride kaldı. Gazze'de yaşananlar Türkiye'nin farklı şehirlerinde protesto ediliyor. Dualardan sessiz yürüyüşlere, sergilerden boykot çağrılarına kadar birçok etkinlikte Filistinlilerle dayanışma mesajı veriliyor. İsrail o kadar cani ve o kadar insanlık dışı ki bir saç tokasının bile içeriye girmesine müsaade etmiyor. Bırakın ki ilaç, gıda vesaire. Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle gıda, ilaç, temiz su ve yakıt gibi en temel ihtiyaç maddeleri bile yok, ulaşılamıyor. Şehre klozet kapağı ya da saç tokası gibi ürünler bile sokulamıyor. Filistinliler pazarda bir gün bulabildiklerini ertesi gün kesinlikle ulaşamıyor. Çünkü talebinin çok çok altında bir giriş bulunuyor. Burada dolaylı yönden işkence deniyor zaten. Fransa'da lise eylemleri büyüyor. Başkentte Paris'te lise koşullarını protesto eden yüz binlerce öğrencinin başlattığı eylemler birçok kente sıçradı. Üniversitelerin de destek verdiği o gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 6500'ü geçti. 6500 gözaltı sayısı. Hükümet olayları son 10 yılların en şiddetli öğrenci eylemi diyerek tanımlıyor. Haram parayla kule dikenleri muhatap almayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan bir güruhtan ne ders alırız ne de onları muhatap alırız. Buradan siyasi yan kesicilere ekmek çıkmaz dedi dünkü törende. Savcı sordu, sayan ve eşi bir saat süreyle ifade verdi. Kaya çiftinden bahsediliyor. Şüpheli sıfatıyla Çağlayan adresine geldi. İkisi de ve sonra yaklaşık bir saat ara verdi, ifade verdiler. Bu arada partiden de AK Parti'den de ihraç edildi isim. AK Partili deyince Bekir Boğza görevini devretti. Şanlıurfa Milletvekili Bekir Boğza Meclis Başkan Vekilliği görevini Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a devretti. Sağlık sorunları yaşıyor. Başkan Vekilliği görevinden de bu yüzden istifa ediyor. Bekir Boğza yerine Beyazıt'ın seçilmesinin ardından da devir teslim töreni gerçekleşti. Herkese afiyet diliyoruz efendim. Herkese şifa diliyoruz. Kim olsun, nerede olsun, hangi şartlarla ve imtihanlarla yaşıyor olursa olsun bu böyle. Adalet'te Türk Birliği rotası çizildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında adalet alanındaki işbirliğini daha da ilerileri taşımak için üzerimize düşen katkıyı vermeye hazırız dedi. Oyuncu Laçin'le ilgili gözaltı haberini gazetede vermiş sevgili dinleyiciler. Yargıya çöreklenen bilirkişi sultasını deşifre etmeyi sürdürüyoruz diye de haber devam ediyor. Başka isimlere de işaret ediyor gazete. Sabah. Orada neler var? İzmir AK Parti ile ayağa kalkacak diyerek vermiş. Fonlarda ödemeler bugün başlıyor diyor ve Hürriyet gazetesi de Booking yasası kalkıyor demiş. Meclis Turizm Komisyonu Booking, Expedia gibi yabancı dijital konaklama platformlarına kapı aralayan teklifi kabul etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alacak şirketler bir Türk temsilci atayacak ve hizmet vergisi ödeyecek. Futbol Federasyonu'nda yarın kritik gün. Hakemler dosyası soruşturmasının sarstığı federasyon yarın en kritik toplantısını yapacak. 15 kişilik yönetim kurulunun değişimi zor görünüyor. Zira 8 üye istifa etse bile yönetim düşmüyor. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Montella da masadaki diğer başlıklar içinde bulunuyor. Saat 7.30'u gösteriyor. Bu ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı manasına geliyor. Bakalım WhatsApp hattı üzerinden ilk mesajı kim göndermiş? Buldum. İdris Bey'e selamlar. Akşehir'e, Konya'ya sevgiler gönderelim. Burada yerel radyomuzda, canlı yayın programımızda, canlı yorum programımızda söz döndü dolaştı. Her sabah zevkle dinlediğimiz programınıza geldi ve sunumunuzun güzelliğine. Allah hepimize sağlıklar versin. Sizi kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum diyor. Eminim sizlerde de çok nitelikli programlar vardır. Allah muvaffak etsin diyelim ve başarılarınızın devamını ben de temenni ediyorum. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan...
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
10: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
11: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne ister ister ol, her güzele bir min dur.
5: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
13: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
15: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlum Bas. Ferre artisi var.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %53 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, O3 Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyri halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Burası Radyo 7, Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmetcan'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 8 Ekim 2026 Perşembe sabahında canlı ülkemin saati 7.38'i gösterirken Maltepe'de İstanbul'da çöken bir bina var. Binanın kat sayısı 7. Yeni ve güncellenmiş bilgiler geliyor. Binada mahsur kalanlar var. Onlar için kurtarma çalışması yapılıyor. Sabahın erken saatlerinde gerçekleşti o çökme hadisesi. Bir anda etrafı bir toz bulutu kapladı. Binada kalanlar olduğu bilgisi de var. Çıkartılanlar da var. Arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri bölgede bulunuyor. Özellikle giriş kat, zemin kat ve bir üst katın yani ilk 3 katın bundan etkilendiği bilgisi veriliyor. Diğer 4 katta yani binanın üzerinde kalan 7 katlı binanın diğer 4 katı da yan yatmış vaziyette duruyor. Bina artık eks halde. Binanın etrafında tamamen çökme riski de bulunuyor. Buna dair de tedbirler alındı. Yanı başında başka binalar da var. Olay yerinde çok sayıda ekip bulunuyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katı çöktü. Durduk yere çöktü. Herhangi bir sarsıntı, yağış, şu ya da bu sebebi şu anda dillendirmemiz mümkün değil. İnşallah can kaybımız yoktur ve çok geçmiş olsun diyoruz. İstanbul'un deprem afetine karşı bina stoğunun güncellenmesi zaruretini yeniden tescilleyen bir durum bu. Hani şu ya da bu sebeple. 5 metrekareden fazla olsun benim evim, 10 metrekare daha küçüldü, niye böyle küçüldü, olmaz ki pazarlıklarını bir kenara bırakmamız gerekiyor. O varsın 10 metrekare, 20 metrekare, 30 metrekare küçülsün ama sapasağlam binalarda çoluğumuzla çocuğumuzla yaşayabilelim, şu ahir ömürde yalan dünyada vazifeyi ifa edebilelim, bu kadar, yoksa her şey yalan. Efendim Samsun'da bizi dinliyor. 55C0914 plakalı araç şoförü Önder Kaptan, Önder Ömür, sevgiler gönderelim kendisine. 2002'den bu yana bir anda zenginleşenler, siyaset arenasında, bürokraside, iş dünyasında her biri için denetleme gelsin diyor Önder Kaptan'a sevgiler. Aleyküm selam diyelim Zekeriya Ağcı'ya, o da bizi Konya'dan dinliyor. Bunları size Instagram üzerinden okuyorum. İzmir'de Murat Bey takip ediyor. Evet, İzmir Belediyesi AK Parti'ye geçti ama İzmir o kadar bakımsız ki inanın 35 sene bile aralıksız hizmet edilse yine de sorunları bitmez ve düzeltilemez diyor. Murat Bey'e sevgiler. İzmir'de yaşayanlar tabii İzmir'in halini çok daha iyi biliyor. Gayet net anlıyorum sizi. Tarsus'ta Vesile Hanım bizi dinliyor. Okullara dedektörlü kapı koymak bir formül olabilir ama çözüm değil. İnsanların kalplerinde de merhametin olması gerekiyor. İnsanca yaklaşımın olması gerekiyor. Çok güzel söylediniz efendim. Fiziki tedbirler ancak bir yere kadar işe yarıyor. İnsanca vasıfları geliştirmediğimiz müddetçe her nefesin hesabını, her icranın hesabını vereceğimizi akletmediğimiz müddetçe hiçbir şeyin sıfırlanmadığını, unutulmadığını, yok olmadığını hatırlamadığımız müddetçe tüm tedbirler adı üzerinde fiziki tedbir olarak kalır. Sonra biz yine üzülürüz beraber. Recai Kutan nur içinde yatsın. Vefatının ikinci yılında rahmetle yad ediliyor. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'dır biliyorsunuz merhum Recai Kutan. Milli Görüş Hareketi'nin en önemli isimlerinden biridir. Necmettin Erbakan Hoca'nın en yakın çalışma arkadaşlarındandır. 77 yılında Malatya Milletvekili seçilmişti. Aynı yıl kurulan hükümette İmar ve İskan Bakanı olarak görev yapmıştı. İnsanlığıyla da, duruşuyla da, asil tavrıyla da her zaman hatırlanılacak Recai Kutan. Mekanı cennet olsun.
1: 5 Nisan 1930'da doğdum. İlk, orta ve lise tahsilini Malatya'da tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1952'de mezun oldum. Devlet Su İşleri'nde çalıştıktan sonra Milli Selamet Partisi'nden Malatya Milletvekili oldum. 1977'de koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı olarak görev aldı. 12 Eylül darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı. Refah Partisi'nin genel başkan yardımcısı oldu. 1996-1997 yılları arasında 54. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi. Fazilet Partisi'nin de kapatılmasıyla 2001'de Saadet Partisi'nin kurucuları arasına girdi.
7: Hepimize geride kalan vakti saatinde geldiğinde zamanı zuhur ettiğinde güzel anılabilmeyi nasip etsin Yaradan diyelim. Ben çok mühimsiyorum efendim bunu ve bir Fatiha'yı da herkes hak etmeli diye de ekliyorum. Şimdi gelelim açgözlü parazitlere. Doymuyor bunlar. Ne verirseniz, nasıl verirseniz, hangi yöntemlerle verirseniz verin. Onlar arkaya sığınarak, saklanarak usul usul, uyuz uyuz ilerlemeye devam ediyorlar. Erdoğan fonculara dün veryansın etti. Açgözlü parazitler tanımı da Başkan Erdoğan'ın zaten. Fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü söyledi Erdoğan. Ve bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak ve küçük yatırımcıdan beslenen açgözlü parazitlerden de arınacak dedi. Düne gidelim. AK Parti milletvekilleri yasama yılı açılış toplantısındaydı Erdoğan. Terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Mecliste 467 kabul oyuyla ortaya çıkan uzlaşı ruhunun yeni dönemde de korunması gerektiğini söyledi. Muhalefete de yapıcı siyaset çağrısında bulundu.
3: Gazi meclisimiz tatile, siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Umarız mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni yasama yılında yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir. Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda ortak bir paydada buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. Meclis açılışındaki çirkin olduğu kadar nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor. En azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Bu anlayışla diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yine yapıcı bir dil kullanacak, yine sağduyuyu, aklı selimi, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız. Fakat bu iyi niyetli yaklaşımımıza karşılık görmezsek şikayet mercimiz her zaman olduğu gibi yine engin basiret ve ferasetiyle milletimiz olacaktır.
7: Adım adım geliyor gelmekte olan diye yazmış ilgili bölümünde, konu bölümünde Ahmet Hakan Hürriyet'te ve şöyle devam etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon kriziyle ilgili son mesajlarında altını çizilen satırlar şunlar. Açgözlü parazitlerden arınma sağlanacak, en küçük ihmale göz yumulmayacak, haksız kazanç sağlayanlar tamahkarlar ve sahtekarlardır, Türk mahkemelerine hesap verecekler, en küçük bir kural dışılığa göz yumulmayacak, yolumuza tertemiz devam edilecek, bizim bir harekat planımız var, kararlılıkla bu planı uygulayacağız. Erdoğan bu çerçeveyi çizdikten dakikalar sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aklama suçları soruşturma bürosundan şöyle bir bilgi yansıdı. Flaş diyerek İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Bir süre sonra da Kaya ailesi İstanbul Adliyesi'ne geldi ve savcıya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Bu saatten sonra herkese tavsiyem şu, arkanıza yaslanın ve olup bitenleri izleyin. Çünkü bu sefer gerçekten de geliyor gelmekte olan diyor. Şimdi geliyor Cemil Tugay meselesine. Onu da şöyle yorumlamış Ahmet Hakan. AK Parti'ye geçersem eşim beni boşar demiş daha önce Cemil Tugay. Demiş mi dememiş mi ben bilmiyorum ama Cemil Tugay'ın eşi Özgür Tugay dünkü törende eşinin hemen yanı başındaydı. Cemil Tugay'ın eşi Özgür Tugay'dan bir başkaldırı bekleyenler içine girdikleri hayal kırıklığından kurtulmak için fotoğraf kare ellerine sarıldılar. Anlık karelerin yorumları tabii bunlar. Çok üzgündü, acayip bedbahtı, hiç orada olmak istemiyordu, neredeyse ağlayacaktı yorumları. Zorlama yorumlar. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye tek başına çıkan Cemil Tugay'a Özgür Hanım'ı da davet et, o da gelsin buraya diyerek ricada bulundu. Tugay'ın çağrısıyla sahneye çıkan Özgür Hanım gülümsüyordu. Erdoğan'la güzel bir diyalog içindeydi ve hiç de mutsuz bir havada değildi. Herhangi bir ünlünün, düşünürün aklına gelmiş midir bilmiyorum ama o ünlü düşünür falan olmadığım halde benim aklıma şöyle bir özdeyiş geldi. Tutunulmasından emin olmadığınız dallara tutunursanız eğer düşme ihtimaliniz yüksek olur diyor Ahmet Hakan isimli düşünür.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Saha bilgilerine göre PKK'nın 27 Kasım'a kadar silah bırakma sürecini tamamlayabileceğini söyledi.
9: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin tarih verdi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan katıldığı programda Kasım ayının sonuna doğru yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına dikkati çekti. PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin 27 Kasım'ı işaret etti.
10: Yani saha okumalarından, oradan aldığımız duyumlara göre 27'sine en azından yani örgütün, PYK'nin kendisini yetiştirebileceğini düşünüyoruz. Yani diğer taraftan gerçekten sürece bir şey var, yani bir inanç var.
9: Bakırhan dönem kıyaslamalarına da değindi. Gerçekten sürecin başarıya ulaşması için bir yaklaşım ortaya konuluyor ifadelerini kullandı. Bakırhan'ın açıklamasıyla birlikte terörsüz Türkiye sürecinde gözler Kasım ayının sonuna ve Milli Güvenlik Kurulu toplantısına çevrildi.
7: İçerisi malum, dışarısı gergin, etraf ateş çemberi. Nasıl bir coğrafyadayız arkadaş? Savaş NATO sınırında. Rusya ile Ukrayna savaşında Karadeniz'de ticari gemilere İHA'larla düzenlenen saldırılar var ve dahası biz de bundan etkileniyoruz. Bizim gemilerimize de saldırılar düzenleniyor. Savaşı NATO kıyılarına kadar yaymış durumda son gelişme. 48 saat içinde vurulan 3'ü Türk sahipli 6 gemiden biri battı, 11 kişi öldü değerli dinleyiciler. Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığına yönelik saldırılar giderek artıyor ve NATO üyesi ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerine kadar bu genişliyor. Önceki gün Romanya açıklarında İHA saldırısıyla vurulan Royat Mammadov adlı gemiden sonra Bulgaristan açıklarında da hedef alınan iki ticari gemiden Türk sahipli Togo bayraklı Alfa Vatan battı. Palau bayraklı Abel gemisinden de 11 Türk, 18 mürettebat kurtarıldı. Dün de Ukrayna'nın Odessa ve Yunusli limanlarında bulunan ticari kuru yük gemileri Rus İHA'ları tarafından vuruldu ordu ve hedef alındı. Saldırıların NATO üyeleri Romanya ve Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgelerine kayması, sivil taşımacılığa sıçraması üzerine Avrupa Birliği dün resmi bir bildiri yayınladı. Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik olarak saldırıları kesinlikle kabul edilemez diye tanımladı. Vurulan gemiden kurtarılan mürettebatın Varna Limanı'na getirildiği ifade ediliyor. Bulgar Cumhurbaşkanı Yotova, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların ardından Türkiye ve Romanya ile acil istişarelerde bulunacaklarını açıkladı. Türkiye'den de yetkililerin Rusya ile Ukrayna ile doğrudan temas halinde oldukları biliniyor. Ancak şu ana kadar yapılan uyarıların kale alındığını ve saldırıların hız kestiğini falan söylemek mümkün değil. Bilakis artışı yönünde bir plan var ve o hayata geçiriliyor belli. Birileri Türkiye'yi ve bölgeyi ateşin içine sokmak için elinden ne geliyorsa ardına koymuyor.
8: 7 gün 7 sabah.
4: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
11: Tekerleğin keşfi insanlığın en önemli buluşlarından biridir ve ulaşım, tarım, sanayi gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Tekerleğin ilk kullanımı M.Ö. 3500 civarında Mezopotamya'da günümüzdeki Irak'ta ortaya çıkmıştır. M.Ö. 3000 civarında taşıma aracına entegre edilmeye başlandı. Tekerlek yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemenin ve toplumsal değişimin bir sembolüdür. Günümüzdeki birçok teknolojinin temelindeki bu basit ama etkili tasarım insanlığın seyrini değiştirmiştir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
12: Reklam.
8: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
13: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
14: Türkcell'lere bağlan hayata.
15: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
16: Neova Sigorta. Memnuniyetin
17: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
18: Of of of, bu makarna aşmış.
19: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
20: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
21: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Başyazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

Galatasaray Kulübü Trabzon'dayken renklerine bağlamak için resmi girişimler yaptı ama alamadı. Kriz Aulay için bir kez daha harekete geçme kararı verdi. Sarı Kırmızılı yönetim Bordo Mavili kulübün yaz döneminde 26 milyon avro artı bonuslarla Serie A ekibi Fiorentina'ya sattığı 20 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu çok yakından izliyor. Fiorentina formasıyla sadece 5 maçta 245 dakika süre alabilen, istediği forma şansını bulamayan Aulay için nabız yoklanacak. İtalyan kulübüyle kontratı 2030 yılında sona erecek olan 1.73 boyundaki fil dişili yıldızın market değeri ise 28 milyon avro. Trabzonspor transferin gerçekleşmesi halinde bu transferden %10 pay alacak değerli dinleyiciler. Bu arada Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek üst üste 5. şampiyonluk için iddialı olduklarını söyledi. Hedefimiz 27. şampiyonluk ve Galatasaray bunu başarır dedi. Victor Osimhen Galatasaray'ın en önemli ismi, silahı öyle diyelim. Kulüp doktoru Yener İnce Osimhen'in tedavisinin olumlu ilerlediğini söyledi. Kas grubunda ciddi bir hematom bulunduğunu söyleyen doktor İnce, farklı bir metotla hematomu boşalttık, oyuncu rahatladı diyor. Osimhen'in takım çalışmalarının bir bölümüne katıldığını söyleyen doktor İnce, kendisini riske etmek istemiyoruz diyerek de devam etti açıklamasına. Ve gelelim Trabzonspor'a. Fırtınadan Mentu takibi. Trabzonspor Finlandiya'nın takımında forma giyen Pienri Menru'yu takip ediyor. Bu sezon 18 maçta oynayan 19 yaşındaki merkez orta saha için resmi bir hamle her an gelebilir. Trabzonspor deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti. Thomas Reis iki teknik adam yönetiminde oynamadı bu sezon 3 dış saha maçını. Trabzonspor Bordo Maviller Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Ahmet'le de 2-1 yenildiği karşılaşmalarda Fatih Tekke, Tümosan Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmada Hüseyin Cimşir yönetiminde oyuna çıktı. Resmi Reis eski takımı Samsunspor karşısında Bordo Mavili ekibin deplasman hasretine son verme niyetindeki teknik adamı Bordo Mavili takımın. Gelelim Beşiktaş'a. Kartal'ın Raskin ısrarı. Beşiktaş Rangers'ın ön liberosu Raskin'le için girişimlerine devam ediyor. Siyah beyazlar 25 yaşındaki Belçikalı yıldız için İskoçya ekibiyle yeniden masaya oturacak. Salih Beşiktaş'ta inanılmaz bu sezonki başarılı görüntüsünün en büyük sebebi oyuncu istikrarı. Siyah beyazlı takımın Salih Özcan durmuyor. Bu isimlerden öne çıkan isimlerden biri Salih. Beşiktaş'ta Alexander Lübel'le birlikte 6 Süper Lig ve 7 Avrupa Ligi maçında 11'de başlayan iki isimden biri olan Salih toplamda 1088 dakika süre aldı. Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri haline döndü. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fener'in Endrick çıkarması. Sarı lacivertler 20 yaşındaki forveti kiralamak için Real Madrid'in kapısını çalacak. Fenerbahçe yaz döneminde transfer edemediği Endrick için tekrar harekete geçiyor. Sarı lacivertler 20 yaşındaki forveti kiralamak için Madrid'in kapısını çalacak. La Liga ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan, değeri 40 milyon avro olan Sambacı bu sezon ligde sadece bir maçta 4 dakika forma giyebildi. İspanya devi 1.72 boyundaki futbolcusunu kiralamaya sıcak bakıyor. Belki de Endrick Fenerbahçe'de kiralık olabilir. Lukaku özellikle izlenecek. Transfer edildiği günden bu yana yedek kulübesine adeta abone olan Romelu Lukaku milli takım maçlarında dikkati üzerine çekti. 33 yaşındaki yıldız futbolcu Belçika milli takımıyla 3 maçta gösterdiği performansla Fenerbahçe'de ilk 11'e göz kırpmış vaziyette. Herkes onu bekliyor. Doğrusunu isterseniz ben aynı kanaatte değilim ama Lukaku için de daha uzun bir süre Fenerbahçe'nin form tutmasını beklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Asensio sevinci var sarı lacivertli takımda. İlk 11'e dönmeye hazırlanıyor Marco Asensio. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyememişti İspanyol futbolcu. En çok teknik direktör İsmail Kartal bu durumdan memnun. 10 numara bölgesinde farklı isimleri deneyen ancak istediği verimi alamayan İsmail Kartal'ın zorlu periyotta en büyük kozu Marco Asensio olacak. Milli arada sakatlığını tamamen atlatan Asensio, Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'la oynanan mücadelede de görev almıştı. Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Osterwolde için ise Roma'nın ilgisi sürüyor. Sezon başında İtalyan ekibiyle anlaşmak için Roma'ya giden ancak sağlık kontrollerinden geçemeyen Osterwolde, Eylül ayının başında geçirdiği operasyonun ardından yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan ekibi Ocak ayında 25 yaşındaki oyuncu için yeni bir hamle

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik. Ekspertise Dino Bile.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Ekspertise Dino Bile.
7: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
8: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün geri sabah devam ediyor.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep Yolu'nun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara Yolu'nun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Mali piyasalardaki son durumla alakalı yeniden beraberiz efendim. Amerikan dolarının 49-21 bandında olduğunu söylüyoruz. Avro ise 55-30'da. Sterlin 65-19'lar seviyesinde. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi tepe taklak olmaya devam etti. 251 puanını kaybetti ve günü 12.122 ile zor tamamladı. BIST 100 maalesef toparlanamıyor. 251 puanı daha gün içinde gitti. Gelelim altına. Gram altının şu anda serbest piyasadaki satış fiyatı 6.606 lira. Ama alış fiyatı, yani elinizdeki altını bozdurmak isterseniz eğer, 6.524 lira. Alışı 6.524, satışı 6.606. Yaklaşık 100 liralık bir fark var. Çeyrek altının satış fiyatı 10.768 lira. Yarım altınsa 21.529 liraya satılıyor. Tam altının satış fiyatı 42.929. Ata altının satış fiyatı 44.000'in hemen üzerinde. 44.017 lira. Gümüşün gramı 95.03'lerde. 95.03. Brent petrol yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Usul usul ama devam ediyor. 102 dolar 44 sent seviyesinde.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Piyasa parazitleri temizlenecek dedi Başkan Erdoğan. Fon piyasasıyla alakalı gerekli adımların atıldığını söyledi ve süreç bittiğinde küçük yatırımcıdan beslenen açgözlü parazitler temizlenmiş olacak dedi. Şimdi işin hem adli süreci hem de mağdurların zararlarının karşılanmasına yönelik olarak çalışmalar var. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya dün adliyeye geldi, ifade verdi. Devletin zirvesinden de milletin hakkına girenler hesabını verecek mesajı geldi. Mağdurların beklediği ödeme planı detayları da mecliste açıklandı.
8: Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Fon soruşturması devletin zirvesinin de yakın takibinde. Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçiren Erdoğan, milletin hakkına girenler bunun hesabını verecek dedi.
9: Şunu herkes bilsin ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
8: Fon mağdurları ile ilgili ödeme planı da netleşmeye başladı. Planı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Meclis Genel Kurulu'nda açıkladı.
10: Süreç şeffaf şekilde yürütülecektir. Adil, etkin ve olabilecek en hızlı şekilde sürdürülecektir. Hazineden kaynak kullanılmayacaktır.
8: Perşembe günü başlayacak ödemelerde öncelik küçük yatırımcıya verilecek. Paralar el konulan fonlardan ve şirket varlıklarından karşılanacak. Daha önce hesabından ana parası kadar çekmiş olanlara ödeme yapılmayacak.
10: Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Bir X şahsı düşünün, işte 1 milyon lira yatırmış sisteme. Bu parası 5 milyon olmuş, arada 4 milyonunu çekmiş. Şimdi biz bunun ana parasını çektiğini düşünüyoruz, onu ödemeyeceğiz.
8: AK Parti MYK sonrası bir açıklamada...
10: 10 lira yatırmış sisteme

0: ve açıklamalarda bulunuyor. Canlı olarak aktarıyoruz.
1: Kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerden zemin artı iki kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Tabi bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı. Şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem de idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde orada konaklatacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir tespit yok, başvuru yok, ihbar yok. Ama 87 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz.
2: Efendim, çıkarılanların sağlık durumuyla ilgili bir netleştirme.
1: Sağlık durumu iyi efendim. Yani hayat tehlikesi olan yok. Evet, geçmiş olsun.
0: 1987 yılında inşa edilen bir bina, içerisinde 33 kişinin yaşadığını söylüyor İstanbul Valisi Gül. Toplam yaşayan kişi sayısının 33, binada yaşayan kişi sayısının kayıtlarda 33 olarak verildiğini dile getiriyor. 3 katın çöken binada etkilendiği, bu çökmeden etkilendiğini söyledi. 5 kişinin kurtarıldığını, şu ana kadar arama kurtarma ekiplerinin 5 kişiyi kurtardığını, enkaz altında bulunan 4 kişiyle temas kurulduğunu, diyaloğun devam ettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. 3 kişinin de halen arandığını söylüyor İstanbul Valisi. Toplam yaşayan kişi sayısı 33. Enkaz altında şu anda en az 7 kişi var diyor İstanbul Valisi. Maltepe'de 7 katlı binada meydana gelen çökmeyle alakalı olarak duydunuz. Anında radyo 7 farkıyla sizlerle paylaştık ve geliyor yeni bilgiler, anında bize ulaşıyor. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Polis orada, itfaiye orada, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri orada. Mahsur kalanlar var. En az 7 kişinin binanın enkazında mahsur olduğu ifade ediliyor. Ekipler onlara ulaşmaya çalışıyor. 4 kişiyle temas kurulmuş durumda. Enkaz altında bulunan 4 kişi, onlarla irtibat kuruldu. Onlar çıkarılmaya çalışılıyor ama binanın çökebilme ihtimali yine var. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalarda var. 33 vatandaş o binada yaşıyor. Her katta 2 daire olmak üzere toplamda 12 daire var. 5 kişi şu ana kadar kurtarılmış durumda. 4 kişiyle temas sürüyor. 3 kişiden henüz ses seda yok. Binanın alt katında bir tekstil atölyesinin de faaliyet gösterdiği ortaya çıkmış. Atölye o esnada açık mıydı, birileri kalıyor muydu, bulunuyor muydu, o henüz belli değil. Ama 3 yaralı şu ana kadar binanın enkazından çıkartıldı, canlı olarak çıkartıldı. 5 yaralı şu ana kadar çıkartıldı vali beyin ifadesine göre. 4 kişiyle de temas devam ediyor. Geçmiş olsun, samimi olarak söylüyorum, çok büyük geçmiş olsun efendim. Fon diyorduk değil mi efendim, gelişme araya girmeden önce. İstanbul'da operasyon, İstanbul'daki çökme hadisesi yaşanmadan önce AK Parti fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifi hazırlıyor ve o teklif cuma günü ya da pazartesi günü meclis başkanlığına gelmiş olacak.
3: Fon krizinde gözler meclise çevrildi. Yatırımcıların alacaklarını tahsil edebilmesi için yeni düzenleme geliyor. Geri ödemelerin nasıl yapılacağı da belli oluyor. AK Parti'nin fon krizinden etkilenen yatırımcıların alacaklarının ödenmesine yönelik yasal düzenleme hazırlığı sürüyor. Üzerinde çalışılan 10 maddelik kanun teklifinde fonların tasfiye

0: düzenlemesiyle yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin düzenlemeler yer alacak. Teklifin Cuma ya da Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Amacı sadece fon kriziyle mücadele olan kanun teklifi geçici olacak. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455.578 olduğu belirtiliyor. Bu yatırımcıların yaklaşık 350 binin 1 milyon liranın altında yatırımı bulunuyor. Düzenlemeyle ilk olarak bu gruptaki yatırımcılara ödeme yapılması öngörülüyor. 1 milyon liranın altındaki alacakların bu ay içinde ödenmesi planlanıyor. Ödemeler peyderpey ve kademeli şekilde yapılacak. 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri ise sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Süreçte ara ödeme yöntemiyle hareket edilmesi öngörülüyor. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Tasfiye kapsamındaki fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklarda tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Elde edilen kaynağın yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından ödemelerin tek seferde değil, aşamalı biçimde yapılması planlanıyor. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.
1: Yerim sizin fon hassasiyetinizi diyor Yücel Koç sevgili dinleyiciler Türkiye Gazetesi'nde. Uzun bir yazı ama bir bölümünü en azından paylaşalım. Şöyle diyor Yücel Koç. Birkaç örnekten yola çıkıp da fon sistemini kuranlar, buradan nemalananlar, AKP'liler diyenler herhalde fon vurgununda ismi çıkanlara çok iyi bakmamış. Zira bu işin içinde herkesinden profil var. Doğru ifade olsa olsa içinde AK Partililer de var olurdu. Misal, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşini günlerdir 2 milyar lirasıyla beraber konuşuyoruz. Niye ona dokunulmuyor diyorlardı. Dün savcılığa gidip ifade verdi ikisi de. Sermaye piyasası kurulu yasalarına göre ceza almamak için elde ettiği faiz karı iade etmiş, yatırdığı ana parayı ise faiziyle almış. Şimdi deniyor ki hani faiz haram değil miydi? Niye parayı faiziyle geri aldı? Günahı ona arkadaş. Diğer fonculara da ödemeleri faiziyle yapılmayacak mı? 1 milyonunu tahsil edene de aynı soruyu soracak mısınız? Fatma Betül Sayan Kaya'yı ben de en az sizin kadar eleştiriyorum. Tamam da fondan 15.8 milyar lira götüren şarkıcı Mustafa Sandal'ın karısını aynı yolla 3.9 milyar lira servet edinen CHP'li vekilin kardeşi Balıkçı İsmet'i, eşiyle birlikte tek hisseden 2.5 milyar lira indiren avukat Yasemin Yavuz Koç Yiğit'i, 1.1 milyar kazanan eski milli basketbolcu Burak Sevindik'i, delilleri karartmaktan tutuklu şarkıcı Nil Özalp'i nereye koyacağız? Tutuklanan 85 kişiden kaçı AK Partili? Listeye baktınız mı? Sadece hisse alıp vurgun yapanlardan bahsetmiyorum. El konulan fonların yöneticileri de dahil buna. Çektiği videolarla yıllardır hükümeti yerden yere vuran fon yönetim kurulundaki kimi isimler şimdi sanki AK Partiliymiş gibi kamuoyuna yansıtılıyor ki diyelim ki AK Parti'ye yakın ya da kamuda görevlendirilmiş bir isim olsun. Bu skandalı kim patlattı? Operasyonu kim yaptı arkadaş? Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha ilk günden kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek dedi mi? Dedi. Bu tabloya rağmen daha sonra Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismi Özgür Özel'e sızdırıldı diye her şeyi yeni parti mi ortaya çıkarmış oluyor? Yoksa bu servis onlara yapılarak kendi hırsızlıklarının üstünü kapatmaları için algı oluşturma imkanı mı sağlanıyor? Bu sorunun cevabı günlerdir kurdukları cümlelerden belli değil mi? Özel ve peşinden gidenler fakir fukaranın hakkına bu kadar hassassa önce vatandaşın şehri emin görerek bize hizmet etsin diye seçtiği belediye başkanlarına da bu tavrı gösterseydi keşke. Rüşvet, yolsuzluk, zorla para toplamak yani irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adayımız kılıfını uydurmak, sokakları yakıp yıkmak yerine Erdoğan gibi yanlış yapanı korumayız deseydi mesela. Kendi özel şirketinin genel müdürüne esnaftan iş adamlarından zorla topladıkları rüşvet kulelerini saydıranları, milletten çaldıkları paraları çakarlı araçlarla taşıtanları, operasyon olacağını öğrenince kasaları dokunulmazlık zırhına sahip milletvekillerine boşalttıranları hiç sorgulamayanlar, şimdi fakir fukara, öksüz yetim edebiyatı içinde. Öksüzün, yetimin, fakirin, fukaranın hakkı fonda değil, seçtirdiğiniz başkanların kendi sevgililerine para saçtığı, pahalı hediyeler, evler, arabalar aldığı, gazinosunun çalışanlarına bile maaş ödettiği, lüks VIP araçlara milyonluk modifiyelerin yapıldığı, kendi inşaat şirketinde sıvacılık yapanların hesabına bile milyarların akıtıldığı belediyelerde yenildi o haklar. Bunlar vatandaşın bize daha çok kazandırır diye verdiği paralar değildi. Dolaylı yoldan onların cebinden zorla çalınan paralardı. Yani diyeceğim o ki, Özgür Özel ve arkasından gidenler vatandaşın hakkını fonda aramadan önce toz kondurmadığı suç ortağı Ekrem İmamoğlu'nun özel şirketine devrettiği Boğaz'daki milyarlık villalarda Fatma Betül Sayan Kaya'nın fona koyduğu kadar parayı sadece manzarası kapanmasın diye belediye kasasından bu villaların önündeki arsayı almaya harcatmasında arasın. Bunların cevabını versinler, sonra gelsinler fonu da konuşalım beraber. İçerideki AKP'lileri de. Biz zaten konuşuyoruz, sizin gibi hırsıza kimden ayrımı falan da gözetmiyoruz. Lakin bunlar kendi hesabını vermeden ne yüzle konuşuyorlar ki? Onu anlamakta zorlanıyoruz. Saymakla bitmeyen rezilliklerin hesabını vermeyenler fonu konuşuyorlarmış. Yerim sizin fon hassasiyetinizi, diyor Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç ve yazısını sonlandırıyor.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Yenmiş zaten. İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen son operasyonda belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
0: İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne de operasyon yapıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, belediyeye ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışılması ihbarı üzerine derinleştirildi. Olayla ilgili yürütülen araştırmada evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili tarafından verildiği tespit edildi. Vekil hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Delillerin karartılma ihtimali üzerine harekete geçen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Aralarında Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ile Emlak ve İstimlak Müdür Vekili'nin de bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dosya kapsamında hakkında arama kararı verilen belediye başkan yardımcısının ise başka bir soruşturma nedeniyle cezaevinde bulunduğu tespit edildi. İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler belediyedeki imar, fen işleri ve emlak süreçlerini kullanarak rüşvet ve irtikap yoluyla haksız kazanç sağlamak, resmi belgelerde usulsüzlük ve soruşturmaya konu delilleri yok etmeye çalışmakla suçlanıyor. Şüphelilerin ikamet ve iş yerleriyle belediyedeki ilgili birimlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyalle dokümana el konuldu.
1: İstanbul'da çöken bir bina var maalesef. Enkaz altındaki 12 kişiden 5'inin kurtarıldığı bilgisini verdi İstanbul Valisi. Gül, binada toplam yaşayan kişi sayısının 33 olduğunu da hatırlattı. Bina eski. 1987'de inşa edilen bir bina. Alt katında da bir tekstil atölyesi var. 33 kişinin yaşadığı ifade edilen o binada olay anında, çökme anında kaç kişinin bulunduğu tam olarak bilinmemekle beraber enkazda en az 12 kişinin olduğu öngörülüyor. 3 kat o çökmeden etkilendi. O 12 kişiden 5'i kurtarıldı. Enkazda 7 kişi var. 4'üyle temas kuruldu, sağlandı. O 4 kişinin enkaz altında ses veren, tepki veren 4 kişinin enkazdan çıkartılması için ekipler çalışıyor. Ve 3 de aranan vatandaş var. Onların sesleri, sedaları maalesef henüz yok. Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katı çöktü. Radyolarını henüz açanlar için söyleyelim. Enkaz altında şu anda 7 kişi bulunuyor. 12 kişiden toplamda enkazda kalan 12 kişiden 5'i kurtarıldı. Enkazdaki o 7 kişiden 4'üyle temas kuruldu. Kurtarılmaları için çalışılıyor. 3 kişi de halen aranıyor. İnşallah her biri sağ salim çıkartılır. Çöken giden bina olsun. Ancak şu bir gerçek, İstanbul'un binaları sarsıntı yok, yağış yok, sıcak yok, aşırı soğuk yok vesaire vesaire, kar yok, buz yok. Ve kendi kendine yıkılıyor, kendi kendine çöküyor. İşin en üzücü tarafı da işte bu. Şimdi gelelim İzmir'e. Az önce İzmir Çeşme Belediyesi'ndeki ihalelerde ve alımlardaki usulsüzlük iddialarına değinmiştik. Son olarak belediye başkan yardımcısı ve birim müdürlerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetmiştik. Bunlar siyaset falan değil. Yani Türkiye'de hali hazırda yaşanan adi vakalar. Tabii bu işin partilisi partisizi falan da yok. Ancak bunların deşifre edilmesi, yargılanması, ciddi olarak adaletle yargılandıktan sonra cezalandırılması kamuoyunu tatmin eder, mutlu eder. O yüzden meseleye siyaset gözüyle falan da bakmayın lütfen. İzmir'in 27 yıllık hasreti dün bitti. Türk siyasetinde tarihi bir gün yaşandı. 27 yıllık süreç bitti ve Haziran'da CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay resmen AK Partili oldu. Ege'nin incisinin yeniden ayağa kalkması bekleniyor. Şöyle dedi Cemil Tugay konuşmasında.
3: Bir büyüğümüz dedi ki, milletimize en iyi hizmet siyasettir dedi. Bu sözden sonra ülkeme hizmet için siyasete dahil oldum. Ama en iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve hep buna inandım. Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Nevzat Bey bizi kendi şehrinde, kentinde dinliyor. Malatya'da 44M011 Taştepe minibüs durağında ve aleyküm selam diyelim, hayırlı işler diye de ekleyelim. Malatya çarşısının açılmaya başladığını ve çok da güzel olduğunu söylemiş. Bir de video göndermiş. Emeği geçenlere teşekkür edelim. Eksikler olur, yanlışlar olur, telafi edilecek şeyler olsun yeter ki. Önemli olan o. Peki aleyküm selam diyelim Mehmet Kura'ya. O bizi Bafra'dan Edirne'ye doğru yolculuk halindeyiz ve tüm yolcular beraber sizi dinliyoruz diyor. Allah kaza bela vermesin. Hayırlısıyla gidiniz. Almanya'da Zeki Bey dinliyor. Milli takımdan bahsettiğiniz spor haberlerinde. Ya şöyle izliyorum da bizim kulüplerimizi, milli takımımızı, neredeyse Türk isimli oyuncu kalmadı. Ne kazandırdı Allah aşkına bu kadar yabancı futbolcu Türk futboluna diyor. Valla kazananlar var da cüzdanlarını, kasalarını dolduranlar daha ziyade var sanki. Futbolumuzun patinaj yaptığı kesin. Ahmet Bey, Ahmet Özgür selamlar gönderiyor. İzmir'den dinliyorum diyerek mesaj göndermiş. Enver Bey'e sevgiler gönderelim. Enver Bey, insan ne yaparsa kendine yapar. Kendisini nasıl tanımlıyorsa, nasıl görünüyorsa, nasıl tercih yapıyorsa, ne bileyim o tercihleri nasıl hazmediyorsa ancak kendisini yapar. Artısıyla eksisiyle biz inancımızda sizin gibi tıpkı samimiyiz. Kemal Doğan'a Ankara Gölbaşı'ndan sevgiler gönderelim. Bir mesaj daha nereden geliyor? Adana'dan, Sarıçam'dan. Bu sabah her sabah olduğu gibi kızımı okula bıraktım. Bir kardeşimiz vardı okulun kapısında. Çok nazik bir şekilde çocukların çantalarını dedektörle kontrol etti. Ben ona şahit oldum. Bu çok iyi tabii. Yani bir tarafından iyi ama yeterli mi? Hayır. 10 dakikalık bir zaman diliminde yüzlerce öğrenci kapıdan giriş yapıyor. Bu arada o dedektörler her metale ötüyor. Çantada da çocukların bazı eşyaları var. Okul teçhizatları da var. Hangi çantayı hangi sıklıkla, hangi ciddiyetle kontrol edebilecek? diyor. X-ray cihazı kurulmasının aciliyetine işaret ediyor. Ali Bey, Ali Tunç bize gönderdiği mesajda. Zaten bu yönde de açıklamaların, bu yönde de çalışmaların olduğunu İstanbul Valisi Sayın Davut Gül duyurmuştu. Tüm bahçe ve görevlilerine el dedektörü verileceğini, fiziki şartlara uygun okullarda girişlere kapı tipi metal dedektörler kurulacağını söyledi. Siparişlerin verildiğini, peyderpey yerleştirileceğini kaydetti. Şöyle diyor İstanbul Valisi, öğrenciler kapı tipi metal dedektörlerinden geçecek, bahçe görevlileri el dedektörleriyle öğrencileri ve çantalarını kontrol edecek, nöbetçi öğretmenler de o girişlerde hazır bulunacak. Şu anda riskli okullarda 230 sabit polisimiz var. Yani 230 polisimiz nöbetine okul boyunca devam ediyor. Diğer okullarda da risk durumuna göre mobil devriyeler görev alıyor diyor. Haberiniz olsun.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı.
4: Vakıfbank sunar. Temerrüt. Alacaklı ve borçlunun üstüne düşen yükümlülüğü zamanında ve usulüne göre yerine getirmemesi durumudur.
5: Vakıfbank sundu.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ederim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Arış Pırlanta, 1906'dan bu yana.
8: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
9: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: bu çorba aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional, hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Bugünden yarına
1: Allianz seninle. Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %62 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Oğuz Mahmut Bey Batı kavşağından Bayrampaşa'ya, Büyükdere Caddesi Maslak'a, Barbaros Bulvarı'na kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Nurettin Topçu ifadesiyle becerikli psikopatlar caniler yetiştiriyor bu sistem maalesef diyor. İzmir'den Sefa Hoca'ya sevgiler gönderelim, bizi hatırlattığı için efendim o güzel cümleyi ve bakış açısını. Dedektör de alınsa, duvar da örülse, yasaklı eşyayı okula sokmak isteyen sokuyor. Bizim ivedilikle eğitimin önüne geçen öğretimi biraz yavaşlatmamız, eğitim odaklı okullar dizayn etmemiz gerekiyor diyor. İşin içindekilerden biri Sefa Hoca, sevgiler gönderelim ve Allah muvaffak etsin diye ekleyelim. Ben sizi anlıyorum. Yani öğrencilerle, eğitim dünyasıyla, eğitimcilerle içli dışlı olduğum için onları iyi biliyorum. Öğrenciyi sınıfta tutmanın zorluğunu, veliyi ikna etmenin zorluğunu, öğrenciyle bir uğraşıyorsun, anasıyla babasıyla bir uğraşıyorsun tabiri caizse. Sistemin bürokrasi hazretlerinden olan bezginliği vesaireyi gayet iyi biliyorum. Uzun ders sürelerini, ders saatlerini, gün boyunca gençleri çocukları orada tutabilmenin zorluklarını gayet iyi biliyorum. Müfredat değişikliği ve sadeleştirmesi kaçınılmaz. Ankara işareti var şimdi. Madem öyle dönelim Ankara'ya.
9: 7 gün 7 sabah.
10: Ankara gündemi.
8: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
8: Çok teşekkürler. İstanbul'dan gelen haber herhalde gündemin ilk sırasında ve ayrıntıları içinde sendeyiz.
11: Aynen öyle, çöken binayla ilgili gelişmeler de başkentin yakın takibinde, açıklamalarda yakından takip ediliyor diyelim. Son soruşturmasıyla devam edersek Fatma Betül Sayankaya AK Parti'nin ihraç edildi. Gelişmeyi AK Parti Genel Başkan Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan katıldı. Canlı yayın programında açıkladı. Fatma Betül Sayankaya dün de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına eşi İlyas Kaya ile birlikte ifade vermişti. Daha önce de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve MKYK üyeliğinden affını istemişti. Bu arada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan da gece bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir yalanlama geldi. Bir fondan 400 koydu, 800 aldı yönde bir şekilde ifade olduğu iddia edilmişti. Koskoca bir yalan olduğunu söyledi Ticaret Bakanı Bolat. Dün mecliste genel kurulunda da fon soruşturması ele alınmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz soruşturmayla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Ödeme planını açıkladı. Gün itibariyle 43 bin küçük yatırımcıya 17 fondan ödeme yapacağını ifade etti. Yasal düzenlemenin ardından bu ay içerisinde 1 milyon liraya kadar olan tasarruflarında ödeneceğini duyurdu Cevdet Yılmaz. Kamu kaynağının kullanılacağında altını çizdiğini hatırlatalım. Siyasetin gündemi ise yine sıcak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçmesinin ardından yankılar devam ediyor. Yeni partiler İzmir'de protesto gösterisi yaptılar. Bugün Ankara'da Gözler Özgür Özel'de olacak. Özel, geçişle ilgili ilk kez konuşmasını bekliyoruz. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la bir görüşme gerçekleştirecek. Muhtemelen ikili görüşmenin ardından ortak bir açıklama yapması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu saat 14'te toplanacak bugün. Gündemindeki konularını görüşmek üzere. Ayrıca mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu toplanacağını da hatırlatalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir konuğu var. Macaristan'dan mevkitaşını ağırlayacak. Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban Ankara'da. Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu toplantısına katılacak iki bakan. Ankara'da yabancılara yönelik sosyal uyum ve eğitim yardımları programı protokolü imza töreni var. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile yapılacak protokole Türkiye adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imza atacak. Gündemden son başlığımız ise bir sergiyle ilgili olacak. Gazze Vicdanın Şahitliği konulu fotoğraf sergisi bugün AK Parti Genel Merkezi'nde açılacak. Açılışa Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katılacağını ifade ederim. Evet Mehmetcan, Ankara gündeminden öne çıkan satır başları özetle böyle. Söz yeniden sizde.
8: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
9: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Türkiye Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksinde 11 basamak yükselerek 36. oldu. Sürdürülebilir Turizm Programı ile raporda örnek ülke gösterildi. Küresel merkez bankaları Ağustos'ta net 39 ton altın alırken Türkiye 3 aylık satış serisini sonlandırarak rezervlerine 3 ton altın ekledi. Yılbaşından bu yana bildirilen toplam Merkez Bankası alımı 170 tona ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2002'de Türkiye genelinde 281 kilometre olan kent içi raylı sistem hat uzunluğunun 2016'da 1054,7 kilometreye ulaştığını, hayata geçirilen hatlarda bugüne kadar 3,25 milyar yolcuya hizmet verildiğini belirtti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: 8.43 oldu. Canım ülkemin, Türkiye'min saati. İstanbul trafiğinde de %62 oldu. Yağış yok ama %62'lik trafik var. Akaryakıt fiyatları gözetildiğinde hala trafiğin artarak devam etmesi insana pes dedirtiyor. Trafikte Yusuf Talha da var. Ona da sevgiler gönderelim. Her gün okula giderken seni dinliyorum abi. Annem ve babamla birlikte sizi gerçekten çok seviyorum diye de eklemiş. Ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz Yusuf Talha. Gözlerinden öperiz. Allah muhafaza etsin hepinizi. Allah zihin açıklığı versin. Ramazan Çapar bizi Van'dan dinliyor. Güzel kardeşime sevgiler gönderelim. Bizi Hollanda Rotterdam'dan dinleyen dostlarımız var. Ferhat'tan, Dede Demir Ören, İbadullah, Hüdaverdi. Her gün muhakkak sizi Hollanda'dan dinliyoruz. Evelallah söylediklerinizin altına da imza atıyoruz demiş. Estağfurullah efendim. Aklın yolu bir, öyle diyelim. Biz müşterek akılla müşterekçe ilerliyoruz. Aziz Sarı'ya çok teşekkür. AK Parti'ye geçen Cemil Tugay ile ilgili bir tespit yapmış. Cabbar Koçak, sevgiler efendim, size de sağ olun. Mehtap Hanım, Mehtap Yıldırım, günaydın efendim, size de çok teşekkürler. Fatma Hanım Konya'dan bizi dinliyor. Efendim, aile eğitimi en büyük eksikliğimiz bu zaten. Eskiden bir terbiyeden, aile içinde bir kızaktan, bir akıldan, bir ortak mantıktan hareket edilirdi. Çocuklar da o tedrisatla büyütülürdü evde. Anne, anne gibi anneydi, baba, baba gibiydi. Yani hakikaten bir disiplini vardı ailenin. Şimdi ailenin de disiplini yok ki diye durumu tespitle bize ulaştırıyor. Fatma Hanım çok teşekkürler, çok doğru bir yerden yaklaşmışsınız. Şunu biliyorum. Bazılarının mevcudiyeti oksijen israfından başka bir şey değil. Mersin'de şehit annesi SV'yi telefonla arayarak kendisini başkomiser diye tanıtan şüpheli, bilgileriniz terör örgütüne karıştı yalanıyla, ki bu acayip popüler bir yalan, 435 bin lirasını şehit ailesinin annesinin 435 bin lirasını çaldı, dolandırdı yani. Paranın gönderildiği hesabın İstanbul'da yaşayan Berkan Ö'ye ait olduğunu belirleyen polis, parayı altına çevirerek elden teslim eden şüphelilerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi yakaladı. Dolandırıcıların parayı kuyumcuda altına çevirdikleri anlar, buluştukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Berkan Ö'nün 1, Abdülkadir Y ile Bülent K'nin ise emniyette 3'er sabıka kaydının bulunduğu ifade ediliyor. Adamlar utanmaz. Adamlar sabıkalarından da, yaptıklarından da, muhtemel yapacaklarından da pişman falan değiller. Peşin peşin pişman değiller. Bu ana kadar, bugüne kadar önemli şeylerden, noktalardan biri şuydu. Suçlu dolandırıcı dolandırdığıyla mı kalıyor? Peki para nerede sorusuna İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi cevap veriyor. Haramilere göz açtırmayacağız diyor ve sistemi şöyle anlatıyor.
10: Bizim mücadele ettiğimiz alanların birisi de siber alemde yapılan dolandırıcılık suçları. Jandarma Genel Komutanlığımız bir proje geliştirdi. Dolunay projesi diyoruz kısaca. Şu ana kadar failler yakalanıyordu ama vatandaşın parası geri gelmiyordu. Bu sistem bunu da önlemek için geliştirdiğimiz bir proje. Vatandaşımız bir ihbarda bulunduğunda yapay zeka destekli hemen konu analiz edilecek. Savcı bulunacak merkezde. Emniyet jandarma bulunacak. MASAK bulunacak. Bankacılık sisteminden görevliler olacak. Hemen parayı buharlaştıramamaları için, başka hesaplara aktaramamaları, kripto paralara yönlendirememeleri için 18 dakika içerisinde bu sistem devreye girecek ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçeceğiz.
8: Efendim dün Ankara'nın Pursakları ilçesinden de acı haber gelmişti, hatırlayacaksınız. Anında sizinle paylaşmıştık. Uygulama yapan polis ve bekçi silahlı saldırıya uğramıştı. Polis memurumuz Ahmet Türkoğlu şehit oldu. Türkoğlu'nun naaşı gözyaşlarıyla uğurlandı.
12: Polis noktasında şok uygulama yapıyordu. Silahlı saldırı sonucu şehit düştü. Acı olay Ankara'nın Pursakları ilçesinde yaşandı. Polis ekibi şüpheli gördükleri bir aracı çevirdi. Çevrilen araçta 3 kişi vardı. Arka koltuktaki şahıs aniden araçtan indi ve peş peşe tetiğe bastı. Şehir eşkıyasının silahından çıkan koşunlar polis memuru Ahmet Türkoğlu'na isabet etti. Araçtakiler kaçarken saldırgan bu kez silahı kendi başına çevirdi. Tekrar tetiğe bastı. O da kanlar içinde yere yığıldı.
13: 3 kişinin kimlik kontrollerinin ikisi yapılıyor. Arkadaki kişi yapılırken arkadaki kişi arabadan çıkıyor ve bir polis memurumuzun önce iki el ateş ederek maalesef şehit olmasını sağladı.
12: Ahmet Türkoğlu kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan iki şüpheli kısa sürede yakalandı. Son durumu Ankara valisi Yakup Can Bolat paylaştı.
13: Araç kaçıyor, araçtaki iki kişi elde, onlar alındı ve fail, saldırı yapan fail de olaydan hemen sonra kendi kafasına sıkarak da intihar ediyor. Ona da şu an müdahale ediliyor ama durumu ağır gözüküyor.
12: Zanlı suç makinesi çıktı. Tehdit, kasten yaralama ve uyuşturucudan 8 farklı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şehit polis Ahmet Türkoğlu 37 yaşındaydı. Geride gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bıraktı. Evlatları şehit babalarına böyle veda etti. Son ayrılış herkesi duygulandırdı. Şehit Türkoğlu için ilk tören Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Silah arkadaşları tekbirlerle uğurladı onu. Şehidin cenazesi Çubuk ilçesine getirildi. Cenaze namazı Merkez Camii'nde kılındı. Dualar edildi, helallik alındı. Şehit polis Ahmet Türkoğlu'nun cenazesi Ağalcık Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
8: O yüzden diyorum bazıları için oksijen israfı diye. Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nu şehit eden Yusuf Eray Tekalan'ın ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede öldüğü açıklandı. Tekalan'ın tehdit, hakaret, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma, mala zarar verme, taksirle yaralama, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı var. Arif Ağa'nın da taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanma ya da bulundurma, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet kapsamında suç kayıtları var. Yasin Ağa'nın da otodan hırsızlık, oto hırsızlığı, 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlarından yine suç kayıtları var. İflah olan var mı aralarında? Yok. Islah olan var mı aralarında? Yok. Pişman olan var mı aralarında? Yok. İşin gerçeği bu. Geriliyor insan. Gerçekten geriliyor. İyi haberlere, güzel haberlere ihtiyaç duyuyor. Ruhu zedeleniyor zira. Denizin ilk kadın pilotundan bahsedelim şimdi de. Adı Hilal Aydın. Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotu olan üsteğmen Hilal Aydın, P-35 deniz karakolu uçağıyla görev yapacak. Hilal Aydın şöyle diyor.
14: Ki maviye hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu. Deniz üsteğmen Hilal Aydın. 18 Temmuz 1998 tarihinde Adıyaman'da doğdum. Çocukluğumdan itibaren hep asker olmak istedim. Babam Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş olarak görev yapıyor. Annem ise ev hanımı ve iki kız kardeşim var. Liseyi bitirdikten sonra 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum. 2017 yılında Deniz Harp Okulu'nda başladığım eğitim hayatımın 4 yıllık öğrenim süreci sonunda 30 Ağustos 2021 tarihinde teğmen rütbesiyle mezun olarak tamamladım. Mezun olduktan sonra donanmamızın gözde gemilerinden biri olan TCG Gemlik'te hareket elektronik yardımcı subaylığı ve muhabir subaylığı görevlerini yerine getirdim. Ayrıca Güney Görev Grup Komutanlığı'nda emniyet ve kaza önleme subaylığı görevini icra ettim. 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anayüz Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım. Mütakiben Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde başlangıç ve temel uçuş eğitimi, Deniz Tayyare Uçuş Okulu Komutanlığı'nda tekamül eğitimini alarak eğitim sürecini tamamladım ve ilk kadın deniz karakol uçağı pilotu olarak mezun oldum. Bu sürecin devamında Kocaeli'nde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'na atandım ve deniz havacılığa ilk adımlarımı atmış oldum. Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda deniz karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Hayalimdeki Hilal'den daha mutlu ve gururlu olduğumu söyleyebilirim. Pilot olmak, hızlı ve doğru karar alabilme mekanizması gelişmiş, pratik düşünebilen, karşılaşılabilecek her türlü duruma hazırlıklı olmayı gerektirdiğinden beni daha çok mutlu ediyor. Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım. Hayal etmekten, hayal ettikleri uğruna çalışmaktan ve inanmaktan vazgeçmesinler.
8: Her sabah sizinle izleyen Habib Bey'e çok teşekkürler. O da bizi dinlemeye devam ediyor. Yani öyle seçmeli dersler var ki bizim okullarımızda ve eğitim sistemimizde. Öğrencilerin ilgi duyduğu da yok. Cazibesi de yok. Onun yerine ahlak derslerinin temel alınmasını istiyorum diyor. Fakat o ahlakın sistemden önce tabii ki sisteme dahil edilmekle beraber ailede başlaması gerekiyor. Genel ahlak mesela. Almanya'da bizi dinleyen dostumuz Serdal Kaptan'a da çok teşekkürler. Altuner her günkü gibi Radyo 7'nin başındayım diye yazmış. Teşekkürler efendim, selamlar. Uluslararası gastronomi platformu Test Atlas'ın yayınladığı dünyanın en iyi süt ürünleri listesine Türk mutfağı yine damga vurdu. Dünya devlerini geride bırakan Türkiye'den iki lezzet ilk üçe girdi. Yunan duymasın, hemen sahiplenir.
12: Trabzon tereyağı lezzetiyle hayran bıraktı. Afyon kaymağı tadıyla damakları çatlattı. Sofraların baş tacı, kahvaltıların vazgeçilmezi bu iki lezzet Türkiye'ye gurur yaşattı.
15: Kaymağa karşı olan talebi, sevgiyi, insanların bu lezzeti beğenmesini görüyorduk. Bunun da tescillenmesi bizim için ayrıyeten bir önemli.
12: Dünyanın en iyi süt ürünleri listesinde Türkiye'den iki lezzet ilk üçe girdi. İrlanda tereyağının 4,5 puanla ilk sırayı aldığı listede, ikinci sıraya 4,4 puanla Trabzon tereyağı yerleşti. Üçüncü sırayı ise yine 4,4 puanla manda kaymağı aldı.
15: Kaymak hiçbir ekstradan bir katkı maddesine uğramadan sadece kaynatılıp soğutularak elde ediliyor. İçeriği tamamen o noktada temiz.
12: Sonuçlar listenin 3. sırasında yer alan manda kaymağının üretim merkezi Afyonkarahisar'da büyük heyecan yarattı.
8: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da maalesef sabaha doğru çöken bir bina var. Maltepe'de 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Zemin 1 ve 2. katlar olmak üzere çöktü. 12 daireli binada 33 kişinin yaşadığı ifade ediliyor. Enkaz altında bulunduğu ifade edilen, kaydedilen 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını söyledi İstanbul Valisi. 7 kişi ile temas kuruldu. 4'ü ile temas daha doğrusu sağlandı. 3 kişiye henüz ulaşılabilmiş değil. Enkaz altında bulunan ve 4 kişi oldukları ifade edilenlerden biri 6 yaşında. 6 yaşında bir çocuk olduğu kaydediliyor. Hali hazırda 7 kişi var. 4'ü ile temas kuruldu. Binanın çökme ihtimali de var maalesef. Boşaltıldı. Binadan çıkartılanlar, tahliye edilenler de var. Binanın en alt katının bir tekstil katı olduğu bilgisi de ayrıca duyuruluyor. Alt katında bir tekstil atölyesi bulunuyor. Çıkartılanlar ifade ediliyor. Değerli dinleyiciler, 33 kişi normal şartlarda o binada yaşıyor. Hemen olay anında, hemen sonrasında İtfaiye, AFAD, UMKE, polis, sağlık ekipleri bölgeye gitti. Maalesef biliyorsunuz bu konuda tecrübelerimiz de var. İstanbul Valisi Davut Gül, zemin artı 6 katlı bir bina olduğunu, 1987 yılında inşa edildiğini, 3 katın çökmeden etkilendiğini duyurdu. Can kaybı henüz bildirilmedi ama enkaz altında halen 7 kişi var. Şimdi ise hava durumundayız.
9: 7 gün 7 sabah.
16: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
7: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne 27, Bursa 22, İzmir az bulutlu 26, Muğla 25, Afyonkarahisar 21, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 26 derece, Adana 30, Hatay 28, Ankara yerel yağmurlu 22, Eskişehir 23, Sivas 19, Zonguldak 20, Samsun aralıklı yağmurlu 24, Trabzon 22 derece, Erzurum yerel yağmurlu 17, Malatya 20, Kars 18, Diyarbakır 25, Mardin 24, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 26 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke az bulutlu 41, Bakü 24, Berlin 17, Pekin 26 derece.
16: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik. Maltepe'de çöken binanın saat 5.40 sıralarında bu olayın yaşandığı kaydediliyor ve eski bir bina, yani 80'li yılların sonunda 1987'de yapılmış. İstanbul Valisi Davut Gül şöyle dedi: zemin artı 6 katlı bir bina bu, yani 7 kat var. Zemin dükkan, diğer 6 katta daire var. Toplam 12 daire. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan sayısı 33. Bizdeki kayıtlara göre enkazdaki katlarda toplam 14 kişi var. Misafir olarak gelenler de tabii olabiliyor. Bu katlarda yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu öğrendik. Kalan 12 kişinin 5'ini kurtardık. 7 kişinin 4'üyle temas sağlandı. 3 kişi için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, diyor. Bina riskli, maalesef çökme ihtimali var. Boşaltılmış durumda, enkaz altındakiler çıkartılmaya çabalanıyor. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Bize tanınan süre bitti. Hepinize müteşekkiriz. Yarın kısmetse sabah saat 7'de, Radyo 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun. Hoşça kalın.
5: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Başyazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Başyazıcı,
17: başyazıcı. Reklam.
18: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta.
21: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
22: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
23: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
24: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan.

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen o. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise
3: Dynobile. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

bizi uyandıran Yüce Mevla'ya şükürler olsun diyerek ben Erkan Koç. Radyo 7 İstanbul Merkez Stüdyomuzda yerimi aldım. Ve program başladı az önceki dinlediğiniz şarkıyla. 11'e kadar en güzel eserler, her tarz müzikten harika eserler. Bir bir yayında olacak, hoş geldiniz.

3 eseri şarkılardan oldu. Şimdi türkülerle biraz devam edelim. Ve bugün programın ilk yarım saatinde ben anonslar yapıyorum ama 9.30'dan sonra mikrofonu Radyo 7 dostlarına bırakacağım, yani sizlere. Sesli mesajlarınıza yer vereceğim. Her perşembe olduğu gibi WhatsApp'tan o sesli mesajlarınızı alacağım. Birazdan vereceğim WhatsApp numaramızı. Ama lütfen şu dediklerime dikkat ediniz. Eğer sesinizin yayınlanmasını istiyorsanız temiz bir kayıt, kaliteli bir kayıt şart. Gürültülü bir ortamdaysanız sakin bir yerde lütfen o ses kaydını yapınız. Bir diğeri de 5 saniye. 5 saniyeyi lütfen geçmesin. Katılım çok. Ne kadar kısa tutarsanız o kadar fazla kişinin sesini yayına verebiliriz. O nedenle 5 saniyeyi geçmesin, yayınlanmasını istiyorsanız. Burası deyip önce hangi şehirde olduğunuzu belirtin, ardından adınız ve sıradaki şarkıyı armağan edebilirsiniz. WhatsApp numaramız 0507 977 0101. Örnek vereyim. Kaydı yaparken. Burası İstanbul, ben Erkan Koç. Sıradaki şarkı Radyo 7 dostlarına gelsin. İşte bu kadar. Yazarak değil, sesli olarak mesajınızı gönderiyorsunuz bugün için 0507 977 0101.

Evlerinde ipekten bir halı var. Gaziantep yöremize aitti bu türkümüz. Hüseyin Turan'dan dinlettim. Hemen peşine Gaziantep'ten sizleri Urfa'ya götüreceğim. Harika bir iki türküden oluşan potpourri ile Urfa yöremizden bu iki türküde Deniz Toprak söyleyecek.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Samuel Morse 1837 yılında telgrafı keşfetti. Bu elektrikli iletişimin ilk örneklerinden biri oldu. 1876'da Alexander Graham Bell telefonun patentini aldı. İlk başarılı telefon görüşmesini gerçekleştirdi. 1880'li yıllarda telefon hatları ve santralleri kuruldu, telefon kullanımı yaygınlaşmaya başladı. İlk cep telefonu görüşmesi 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. 1983 yılında ise insanların kullanımı için satışa sunuldu. Türkiye'de ise cep telefonları 1994 yılında kullanılmaya başlandı.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Reklam.
3: Ben Münce Usabiyalı olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
5: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Ekspertize, Dino Bile.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsat

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şu an itibariyle şarkılar benden, anonslar Radyo 7 dinleyenlerinden.
2: Burası Antalya, ben Kenan Duman. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum.
3: İstanbul, ben Demet. Sıradaki şarkı hepimize.
4: Ben Erdoğan, İzmir'den. Sıradaki şarkı tüm sevenlerime gelsin.
5: Burası Ankara, ben Zekeriya. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim armağan ediyorum.

0: Konya'dan ben Emin, sıradaki şarkı bütün sevenlerime.
1: Afyon Karahisar'dan ben Fatma Dursun, sıradaki parça tüm merhamet sahibi olanlara gelsin.
2: Ankara'dan ben Gökhan, sıradaki parça bütün radyo dinleyicilerine gelsin.
3: Burası Yozgat, ben Narin, sıradaki parçayı kendim için istiyorum.

0: Ben Mersin'den Kemal, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
1: Konya'dan Berber Süleyman, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğin eşim Fadime Nurum'a gelsin.
2: İzmir Karabağlar, ben Hüseyin Beklen, sıradaki şarkı ustamız Hasan Usta'ya gelsin.
3: Tokat'tan ben Ayfer, eşim İbrahim için istiyorum.

0: Ben İzmir'den Murat Vardar. Sıradaki şarkıyı eşim Fatma Vardar'a armağan ediyorum.
1: Bursa Osman Gazi'den Yasin Ayna. Sıradaki şarkı emmiye gelsin.
2: Ben Ankara'dan Mihriban. Sıradaki şarkıyı oğlum Adem'e istiyorum.
3: İstanbul Eyüp Sultan'dan Deniz Macit. Arkadaşlarım Muharrem ve Eyüp'e armağan ediyorum.

0: Ben Tokat'tan Adem Dardem. Sıradaki şarkı eşim ve sevdiklerime gelsin.
1: Ben Kocaeli'nden Makbule Baş. Sıradaki parça Türkiye'me gelsin.
2: İzmir'den Kemal. Sıradaki şarkıyı eşim Alime için istiyorum.
3: İstanbul Pendik. Adım Hacer. Anne seni çok seviyorum. Sıradaki şarkı anneme gelsin.

0: Alman yakasından İsmail. Sıradaki eser Kendime ve Aileme Gelsin.
1: Burası Almanya Hagen. Ben Mehmet Kılıç. Sıradaki parça Tüm Kalbi Kırıklara Gelsin.
2: Ben Alman Bayraktar. Sıradaki şarkı İşlerindeki Ablalar Gelsin.
3: Ben İzmir'den Tarık. Kütahya'daki canım sevgilim Nakşi Dile istiyorum.

0: Antalya, ben Metin Şıklı, çok sevdiğim canımın içi Merve'me gelsin.
1: Merhabalar, burası İstanbul. Ben Şenol Torun. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Tekirdağ Çorlu'dan Nurcan ben. Sıradaki parçayı tüm sevenlerime armağan ediyorum. Teşekkürler.
3: Burası Antalya, ben Süleyman Suna. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.

0: Mudanya'dan ben Ayşe, sıradaki şarkı bana gelsin.
1: Burası İzmir, ben Tarık Dumlu, sıradaki parça Dinçer Müdürüme gelsin.
2: Mukaddes Yıldırım, Adana Ceyhan'dan eşim Mehmet Şerif Ertekin'e armağan ediyor.
3: Burası Antalya, ben Zeliha. Sıradaki parça eşim Erol'a gelsin, sevgiler.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Migros Yemek'ten ilk
3: toplam 5

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota Pro S ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programımızın ikinci saatindeyiz. Bugün benim sesimi az duyuyorsunuz ama merak etmeyin, ben stüdyodayım. Şarkıları, türküleri peş peşe sizler için dinletirken anonsları da dinleyenlerimize bırakıyorum. Perşembe günleri mikrofon sizde oluyor. Şimdi bu şarkımız kimler için? Önce bir anonsları duyalım.
2: Almanya Münih, ben Kasım Yüksekkaya. Sıradaki parçayı eşime istiyorum.
3: Burası Antalya, ben Kenan Duman. Sıradaki şarkıyı tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum.
4: Ben Bursa'dan Elif. Sıradaki şarkıyı tüm çalışan kadınlar için istiyorum.
5: Gaziantep Sedat, sıradaki parça Erkan Koç'a gelsin.
1: Eyvallah, sağ ol Sedat'cığım. Radyomu yeni açtım. Ben de sesli mesaj göndermek istiyorum. Nereden ve nasıl göndereceğim diyorsanız, az önceki dinledikleriniz sizlere örnek olsun. Kaliteli bir kayıt yapmaya özen gösteriniz. Sessiz bir yerde o kaydı yapmanız önemli, rica olunur. Ve 5 saniyeyi geçmesin ki yayına verebilelim. WhatsApp numaramızı söyleyeceğim. WhatsApp'tan sesli mesaj gönderebilirsiniz. 0507 977 0101. Radyo 7 WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakalmasın sen yağmur yer, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Burası Denizli, ben Kübra. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve radyo hediye armağan ediyorum.
1: İstanbul Sarıyer'den Levent Yastı. Sıradaki şarkıları bütün sevdiklerime gönderiyorum.
2: Avusturya'dan Gülcem Demirtaş. Sıradaki parça tüm Radyo 7 dinleyicilerine gelsin.
3: Ben Osmaniye'de Furkan. Sıradaki parça Ferhat abime gelsin.

0: Antalya'dan Cahide Sayrın. Sıradaki şarkı Sayrın ve Karadeniz ailesine gelsin.
1: Yozgat'tan Battal Mavili sıradaki eseri kuaför çalışanlarına ve müşterilerine gelsin.
2: İzmir'den Selcan sıradaki parçayı ilk ve son aşkım olan Tufan Öner'e armağan ediyorum.
3: Ben Osmaniye'de Furkan sıradaki parça Ferhat abime gelsin.

0: Aksaray'dan Duygu Akkoç ben. Sıradaki parçayı çocuklarım için, eşim için ve sizler için istiyorum.
1: Ben Manisa'dan Ümit Göğüs'üm. Sıradaki parçayı kardeşim Selma'ya armağan ediyorum.
2: Deniz'den Münir. Sıradaki parça beni seven herkes için gelsin.
3: Dahi Tavşan'dan Fatma Erol. Sıradaki parça bugün tarhana yaparken bana yardım eden akrabalarıma gelsin.

0: Ben Osmani'den Son Ev, sıradaki parça Eşim ve iki Oğluma Gelsin.
1: Bursa'dan Beyhan Ay, sıradaki parçayı Kamil ablama, Filiz ablama istiyorum. İyi günler.
2: Halil Karakoy'un Osmaniye, sıradaki parçayı eşim için hediye ediyorum.
3: Kayseri'den Sare Ertaş, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum.
4: Ben Baba Eski'den Göksel, sıradaki şarkıyı tüm iş arkadaşlarım için istiyorum.

0: İzmir'den Ethem. Sıradaki parça sevdiklerime gelsin.
1: Ben Adıyaman'dan Turgut. Sıradaki parça tüm kendini sevenlere gelsin.
2: Ben Hollanda Amsterdam'dan Ekrem. Sıradaki parça eşim ve çocuklarıma gelsin.
3: Merhabalar, ben Bolu'dan Aysel. Sıradaki şarkı biricik eşim Fatih Batur'a gelsin.
4: Ben Kahramanmaraş'tan Kaan. Sıradaki parça biricik rüyama gelsin.

0: Ben Malatya'dan Nedim. Sıradaki şarkı tüm Radyo 7 ailesine ve Malatyalılara gelsin.
1: Kayseri'den Ganimet Susar. Sıradaki parçayı askeri oğlum Mehmet Ekinci'ye gönderiyorum.
2: Almanya'dan ben Mehmet. Sıradaki parça sevgili yeğenim Leva'ya gelsin.
3: Ben İzmir Bayındır'dan Esma. Sıradaki şarkıyı tüm gurbet kuşları için istiyorum.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
6: Yamanlar Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ben Düzce'den Melek, sıradaki parçayı kendim için istiyorum.
2: İstanbul Arnavut Köy'den İsrafil Birlik, ben tüm iş makinası operatörlerine gelsin.
3: Ben Mayıs'tan Emet'im, sıradaki parçayı kendimi ve beni sevenleri istiyorum.
4: Ben Emre, Almanya'dan selamlar. Sıradaki parçayı Türkiye'de bulunan aileme armağan ediyorum.
5: Ben Gerede'den Ayhan, sıradaki şarkıyı tüm sevenlere istiyorum.

0: Ankara'dan Sezai Çağan, sıradaki şarkı Bedrettin Demir'e gelsin.
1: Antalya'dan Güngör, sıradaki şarkımız Sevdiğinden Ayrı Kalanlara gelsin.
2: Amasya'dan Ayşe Nur, sıradaki parça Tüm Sevdiklerime gelsin.
3: İstanbul'dan Osman, sıradaki parça Torunum Yusuf için gelsin.
4: Artvin'den ben Çiğdem, sıradaki parça Kendime gelsin.
5: Berlin'den Cuma Çelik, sıradaki parça Eşime ve Tüm Sevdiklerime gelsin.

0: Akşehir'den Ramazan Acar. Sıradaki parçayı Isparta'dan gelen Halil kardeşime armağan ediyorum.
1: Ben Manisa'dan Tülay. Sıradaki parçayı torunlarım ve kızım için istiyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Adil Ersel. Sıradaki parça Küçük Prenses'ime gelsin.
3: Antalya'dan Güngör. Sıradaki şarkımız Sevdiğimden Ayrı Kalanlara gelsin.
4: Ankara'dan Sezai Çağan. Sıradaki şarkı Bedrettin Demir'e gelsin.
5: İstanbul'dan Hüseyin ben. Sıradaki parça.
6: Ben Nilüfer Mersin'den. Sıradaki parçayı Mersinliler için istiyorum.

Bugünkü programın da sonuna geldik değerli dinleyenler. Ben Erkan Koç. Hafta içi her sabah 9-11 arasında sizlere eşlik ediyorum ve her gün farklı bir bölüm oluyor. Perşembe günleri mikrofon sizdeydi. Yine öyle oldu. Ve sesli mesajlarınıza yer verdim. Anonsları size bıraktım. Yayına katılanlara teşekkür ediyorum. Harika bir perşembe günü geçirmeniz dileğiyle yarın sabah yine Radyo 7'de Erkan'la çok canlı buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Maltepe ilçesinde saat 05.40 sıralarında Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binanın çökme yaşanmayan üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edilirken enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi. Dedektör köpeklerden de yararlanan ekiplerce enkaz altından sağ çıkarılan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Kalan katların çökme tehlikesine karşı ekipler binaya kontrollü giriş yapıyor. Ayrıca çalışmalara destek vermek amacıyla çevre belediyelerden çok sayıda iş makinesi bölgeye sevk edildi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi çöken binaya ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi enkaz altındaki vatandaşlarla irtibat sağlandığını duyurdu. Hopa'da yamaçtan kopan kayalar tır parkının üzerine düştü. Meydana gelen heyelan faciasında bir kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki aramalar devam ediyor. Kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kremlin, Fransa'nın nükleer balistik füze denemesini sert bir şekilde eleştirdi. Açıklamada bu adımın Rusya ile çatışmaya odaklanan çıkmaz bir strateji olduğu vurgulandı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,21, avro 55,26, gram altın 6527, çeyrek altın 10.738 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.156 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Kara geceler deyince böyle insanın aklına uykusuz geçen saatler geliyor ama genelde öyledir değil mi? Kafanızın içinde böyle düşünceler susmaz, hesaplaşmalar susmaz. Gündüz böyle hayatın telaşında aklınıza gelmeyen şeyler ne olur böyle gece aklımıza gelir genelde. Ama unutmamak lazım, hiçbir gece sonsuza kadar sürmüyor, gün doğuyor, hayat devam ediyor. Eda Saatler başladı, Radyo 7 burası, ben Eda Özdemir. Genç Dal mikrofonda yerimi aldım, sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

insan sevdiğine doyamaz tabii. Ne kadar görse yine görmek ister. Yine özler. Bir de böyle hani kıyamamak diyor ya. O çok başka bir şey işte. Sevdiği insanın yüzünü görmek istiyor. Böyle canı sakılmasın, kalbi kırılmasın. Aman onun mutluluğuyla mutlu oluruz. Hepimiz için böyledir. Ama sevgi dediğimiz şey yalnızca güzel sözler söylemek değil, değil mi? Her zaman söylüyoruz ki söyleyeceğiz de özen ve emek istiyor elbette. Hani duymak bir yana, hissetmek lazım. O çok kıymetli. Aman onun mutluluğuyla mutlu oluruz.

Çünkü ben seni suya hapsettim. İnsan unutmak istediği şeyleri nereye saklıyor? Kırgınlıkları var değil mi? İçinde kalan sözler var, keşkeleri var. Şöyle bir suya bıraksam da akıp gitse diyoruz değil mi? Hep öyle söyleriz. Ama öyle olmuyor işte, üzerinden böyle yıllar geçiyor. Hayatımıza yeni insanlar giriyor, yeni yollar açılıyor. Sonra hiç beklemediğimiz bir anda bir ses. Sonra bir şarkı değil mi? Böyle çıkıyor karşımıza. Unuttuk dediğimiz her şey ne oluyor? Yeniden aman be şak diye karşımıza çıkıyor. Ben hatırlıyoruz. Demek ki mesele öyle hatırlamak olmuyormuş. Hatırladığımızda artık eskisi kadar üzülmemek. Bakın bu çok kıymetli. Değil mi? Hani geçmişi belki değiştiremiyoruz ama bugünü yönetebiliriz en azından.

Aman daha yağmurlar olmuyor. Hala biz pastırma yazından bahsediyoruz değil mi? Ama böyle sıcaklar oluyor diye. Gerçi akşamlar artık serin bir hava oluyor ama. Türkiye'nin alışkanlığı radyoda. Çok güzel bir gün. Çok güzel, çok keyifli olsun. Türkiye'nin dört bir yanında ne güzel keyifli şarkılarla buluşuyoruz. İşimizin başında, yollarda, evinde çayını kahvesini alıp bize eşlik edenler. Ne kadar enteresan geliyor değil mi? Böyle hani birbirimizi belki hiç görmedik ama yüz yüze gelmesek de aynı frekansta buluşuyoruz. Güzel bir alışkanlık. Üstelik yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde mobil uygulamayla birlikteyiz. İşte bu yüzden zaten Radyo Edirne'nin hayatımızdaki yeri başka. O yüzden diyoruz Türkiye'nin alışkanlığı diye.

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bir taraftan böyle hem sevdiceğini düşünüyor, bir taraftan da insan sevdiği birini kaybetmekten korkuyor, değil mi? Çünkü hayatında öyle bir yer edinmiş ki, hani böyle nasıl söyleyeyim, onun yokluğunu düşünmek bile istemiyor. Ama şu da var, kaybetme korkusuyla yaşamak da insanı yıpratır, yorar, öyle değil mi? Hani sürekli böyle bir şey olacak mı? Aman bir gün gidecek mi? Aman sevgisi azalacak mı? Ay, sevgi dediğin insana şöyle huzur vermeli, güven vermeli. Hani böyle birini çok sevebilirsin ama hayatınızın en kıymetli insanı olsa da onu kaybetmemek için de hani böyle kendimizi kaybetmememiz gerekiyor.

Biraz da zor bela. Her şey öyle kolay olmuyor diyecek. Öyle kolay olmuyor da sizlerden gelen mesajlar yayında olacak ama onlar çok kolay gelir değil mi? Bakıyorum şöyle. Birazdan iletişim adresimizi de ben hatırlatacağım. Bilenler göndermiş.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Aracın için Anadolu Sigorta

0: güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Musullu küçük ev aletleri.

0: Fertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Vakıf Bank'la devam ediyor.
5: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan böyle bir daha dönmem, aramam, sevmem diye kendine söz veriyor değil mi? Bir de böyle yeminler. Ama gelin görün ki gönül söz dinlemiyor. Aklın bitirdiği yerde kalbiniz hala konuşuyor değil mi? Ama bir de insanın en büyük mücadelesi işte hani bu özlemek var ya, orada başlıyor. Verdiği sözle içinde taşıdığı sevgi arasında kalmak diyoruz biz buna. Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası, birlikteliğimiz devam ediyor. 0507-977-0101 radyoydu WhatsApp hattı üzerinden. An itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, Radyo7 mobil uygulama üzerinden mi dinliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle bir kare fotoğrafla adınız ve bulunduğunuz yerleri yazmayı ihmal etmeyin. Radyo7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Vallahi ben de aldım çayımı. Oo. Ben bugün çayımı aldım yanıma. Görenler de var zaten. O zaman karşılıklı hem çayımızı kahvemizi içiyoruz hem sohbet ediyoruz güzel şarkılar eşliğinde.

Ne kadar üzünlü değil mi? Ben de bir resmin var, yüzüme bakmıyor. Hani böyle insan düşününce bir fotoğrafın bile bu kadar çok şey anlatacağını hiç düşünüyor muydunuz? Şaşırıyoruz değil mi böyle bazen dinlerken? Hani böyle bir zamanlar göz göze geliyorsun, birlikte gülüyorsun, sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Sonra diyorsun ki sadece bir fotoğraf karesine kaldık. Üstelik o fotoğrafa bakarken de insanın aklından neler neler geçiyor. Nerede yanlış yaptım diye kendini eleştiriyor. Nasıl bu hale geldik diyor. Diyor da diyor, o sorular hiç bitmiyor zaten. Koskoca geçmişi de hatırlatıyor bizlere.

şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Radyo 7 de öyle. Yıllardır hayatımızın içinde, evimizde, işimizde, yolculuğumuzda hep bizimle, değil mi? Güzel şarkılar, sıcak sohbetler, aramızda korulan bu gönül bağı. Aynı frekansta buluşuyoruz, daha ne olsun Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
9: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Aragaz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bir binada sabah saatlerinde çökme meydana geldi. Sabaha karşı alttaki 3 katı çöken, diğer 4 katı da yan yatan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalanlar tahliye edildi. Valilik enkazda 14 kişi olduğunu açıkladı ve 3'ü çocuk 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi. 4 kişiyi kurtarma çalışması sürerken valilikten acı bir haber geldi. 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklayan valilik, 2 kişinin arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Maltepe'de çöken bina ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İhmalleri araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi. Berna Laç'ın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı uygulandı. Ankara Başsavcılığı oyuncuyu kin ve düşmanlığa tahrikle suçluyor. İstanbul polisi geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde aranan 640 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bursa Osman Gazi'deki depoda 6,5 ton küflü gıda ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler ekiplerce derhal imha edildi. Elazığ'da tıbbi atık yakan sağlık kuruluşuna rekor ceza kesildi. Suçu dördüncü kez tekrarlayan tesise 501 milyon lira ceza uygulandı. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının Edirne Garı açılışa hazırlandı. Tesis 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açılacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 24, İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 29, Ordu 22, Kayseri 23, Erzurum 15, Şanlıurfa 29 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 2025'te 62 trilyon 280 milyar 195 milyon 804 bin lirayı bulurken, mali olmayan şirketler toplam ekonomide yaratılan katkı değer içinde %55,5'lik paya sahip oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca devlet korumasındaki 394 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Sigorta sektörünün bu yılın Ağustos sonu itibarıyla toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvence kapasitesini ortaya koydu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
4: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
9: Senin yanında Akbank.
10: Reklam.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Ekspertise Dynobile.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekspertise Dynobile.
5: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: ülkesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı

Türkiye'nin alışkanlığı radyoydu burası. Mesajlara şöyle baktığımızda Konya'da keyifle bizleri dinleyen Çarşamba'da oğlu varmış Mahmut Miran. Onun için şarkı isteyen dinleyicimiz isminiz? Ha işte ondan sonra Eda'cığım okumadın. Yok okudum, isim yok. Emine Hanım Osmaniye'de kapalı cezaevinde Sinan Can var bizleri dinleyen. Onun için bir şarkı rica ediyor, gönderelim tabii. Can var bizleri dinleyen.

0: gözümün.
1: Denizli'de Ajda Hanım var. Sıradaki şarkıyı doğum günü olan kardeşi İsmail için istiyor. Makine başında bizleri dinliyor. Battal Mavili var. Fatma Hanım, duyuyor musunuz bizi? Ona armağan edeceğiz. Ay, sesini duyunca çok mutlu oluyorum. Sensiz radyosuz asla olmuyor demiş Hollanda'da. Rabia, çok teşekkür ediyorum canım benim. Meksikova, ne güzel bir fotoğraf göndermişsin öyle. Viyana'da Hüseyin var. Hüseyin Bey sıradaki şarkıyı Samsun Çarşamba'da ailesi varmış, onun için istiyor. Van'da Neslihan, uzun zamandır sessiz bir dinleyicimiz, çok sessiz kalmayın. Sıradaki şarkıyı her duyguyu yaşatan sanatçılarımıza armağan ediyorum demiş.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri her zaman olduğu gibi sizlerle. Katar'da kim var? Oh, manzarayı da göndermişler. İyi ki varsınız Radyo 7 demiş. Çok teşekkür ediyorum da hani kim demiş? Şöyle bakıyorum. Yok, göremiyorum. O zaman bu şarkıyı hepinize armağan ediyorum.

İşte aşkın iki yüzü. Vallahi öyle değil mi? Bir taraf diyor ki nereden sevdim seni diye böyle kendi içinde pişmanlık yaşayan bir yürek var. Diğer tarafta aman ben senin için ölürüm diyecek kadar seven biri var. Aynı duygu, iki ayrı insan, iki ayrı hikaye. Demek ki neymiş? Sevmek yetmiyormuş. İnsan sevgisinin karşılığında görmek istiyormuş, değil mi?

Ne kadar kolay söyleniyor böyle, değil mi? Hani bazen de şarkıları düşünürken diyoruz ya, duygularımızın tercümanı diye. İşte hani pişman olmak oluyor işte. Hele verdiği değerin karşılığını göremeyince bir zamanlar mutlu oluyorsun. Sonra kırgınlık geliyor aklına. Sonra düşünüyorsun, düşünürken tabii. Ay, insanın kendini kaybetmemesi lazım, o ayrı da. Oysa yanlış değil sevmek. Yanlış olan sevginin kıymetini bilmemek. Bütün şarkılar bunu çok güzel anlatıyor. Gelin görün ki şarkılarda hep sevene yükleniyor, değil mi? Orhan Baba da öyle söyleyecek. Üstadı dinleyelim. Kabahat seni sevende.

Ay Handan Hanımcığım, çiçekleriniz ne güzel. Maşallah, kahve de ortada. Koşa koşa kahvemi aldım geldim. Sen de hoş geldin Edacığım diyor Bursa'dan. Handan Hanımcığım afiyet olsun size de. Bir aşk vardır. Ordu Korgan'da Nurgül Hanım var. Çok sevdiği Ebru Hanım var. Sıradaki şarkıyı ona istiyor. Ona bayılıyorsunuz. Peki, ben söyledim, duymuştur herhalde. 10 yaşında, 3 yaşından beri mi bizi dinliyorsun? Ah, kıyamam ben sana. İsmini de yazsaydın ya, ne güzel olurdu. Hatay'da Özdür Hanımcığım. Oh, ne güzel hazırlamış o da. Çayını kahvesini Hatay Kırıkhan'da, 37. evlilik yıl dönümü. Maşallah maşallah maşallah. Allah daim etsin huzurunuzu.

0: Özdemir'le Edalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL'ye indirim.
5: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiyat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bilim.
1: Ben bilimci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
5: Garanti BBVA Emeklilik.
6: Reklam.
7: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Öyle Gaziantep'e, gastronominin başkentine doğru bir uzanalım mı? Radyo 7 canlı yayın aracımız şu anda Gaziantep Gastronomi Festival alanında. Üstelik sesimiz de orada şöyle hoparlörden yükseliyor. Bizi dinleyen herkese kocaman bir selam gönderelim. Gaziantep'in güzel insanlarına, festival alanındaki bütün misafirlerimize sevgiler, selamlar. Canlı yayın aracımızın başında sevgili Bilal var, Bilal Yavuz. Ona da kolaylıklar diliyorum. Biz buradan, o oradan, aynı frekansta, aynı yayında buluşuyoruz. İşte Radyo 7'nin güzelliği de bu. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, biz hep sizinleyiz.

0: almak istiyor.
1: Konya'da Makbuş, Ayşe, Zehra, Sema çalışırken bizleri dinliyorlar. Radyoyu da ailesine ve size gelsin demişler. İzmir'de Sevcan Hanım var iş yerinde bizlerle geceler birlikte. Menemen'deki eşi Ercan Akkaş için istiyor. Onu da çok seviyormuş. Geceler.

0: Songül Hanım var, Songül Bulucu. Evlatlarından ayrı kalan anneler için şarkı yayınlar mısın demiş. Aman aman, Allah ayırmasın, tabii ki yayınlarım. Füsun Hanım bizimle Almanya'da yürüyüşte, köpeği Pablo ile beraber değil mi? Denizli'de de ailesi varmış. Onlar için bir şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Bu fotoğraf kimin? Böyle güzel bir fotoğraf gelmiş. Hanımlar böyle yan yana. Çanakkale'de Semra Hanım var. Kızı ve Tuğba'sı için şarkı istemiş.
1: Yağmur yağar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

güneş doğar kaybolursun bayamın ay ışığı der durursun bayamın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur yağ, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

0: Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Portekizli Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalayan Arjantinli Lionel Messi'nin ülkesiyle yazdığı tarihin sonsuza dek hatırlanacağını söyledi. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde bir diğer temsilcimiz Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek organizasyonda 3. şampiyonluğuna ulaştı. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.159 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.21, Euro 55.23. Gram altın 6.525 lira. Brent petrolün varil fiyatı 102.81 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı otoyolunun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep yolunun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara yolunun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detay

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Musullu küçük ev aletleri.
5: Alanda, satanda mutlu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Nissan'dan Kaşkayinize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

daha ne söylesin değil mi? Manisa Gördes Kayacık'ta, bakayım fotoğrafa, güzel Rıza Poyraz ceviz toplarken dinliyor bizi. Bizimle birlikte işleri kolaylaşıyormuş, ne güzel. Burası neresi? Deri Park İmarı. İmarından cüzdan yapıyorsunuz. Aa, bütün dostlara Hasan Özkartal, kolaylıklar diliyorum. İtalya'da bizleri yollarda dinliyorlar. Hüzünlü yalnız geçen bir gün daha demiş Mustafa Bey. Tır kaptanıyım diyor. Ankara'daki kuzuma armağan ediyorum demiş. Sağlıklı güzel seyirler. İnşallah en kısa zamanda kavuşursunuz.

gitme gülüm şu gönlümden. Gitmeyelim tabii, kalsın orada sevdiklerimiz. Barış Altuntaş Zonguldak'ta ailesi için şarkı rica ediyor. Gönderelim tabii. Güne tat katan tuzla biber gibiyiz. Teşekkürler, var olun. Bu fotoğraf kimin? Adana'dan selamlar gönderen Keriman Hanım. İş yapıyormuş, kolay gelsin.

her şeye rağmen o sıkıntıların arasından böyle sapasağlam çıktığını söyleyen keyifli şarkılardan biriydi. Madende çalışan Yavuz Çötür, eşi için şarkı rica ediyor. Her zorlukta beraberiz sevdiğini söylüyor. Aman daim olsun sevginizde, huzurunuzda. Denizli'de Sultan Yılmaz var. Kendim için şarkı istiyorum demiş. Gönderirim tabii. Konya Karapınar'da Mehmet Bey var, selamlarını ileten. Bursa'da Celal Bey var. Metin ve Ramazan için şarkı istiyorum diyen. Konya'da Özlem Hanım, uyanır uyanmaz açıyorum radyom demiş. İzmir'de kardeşi varmış Mustafa, onun için istiyor. Yoksun.

0: kalpte koklar.
1: Birsen Yıldırım Hollanda'da, dün de yazdım size der, arkadaşı Nesibe için şarkı istemiş.
0: Bugünkü aklımla.
1: Bu fotoğraf kimin? Görmüyorum. Yani ismi görmüyorum.
0: Bahar yaşıyor ömrüm.
1: Yurt dışından gelmiş mesaj ama kim ait onu bilmiyorum.
0: Şimdi seni
1: Bursa'dan selamlar gönderen Gül Hanım var. Tülbent kesiminde yanında olan patronitesi varmış. Kimdir? Meryem Hanım. Meryem Hanım'a da armağanımız olsun. Kayseri'de Füsun Hanım var. Füsun Hanım neler yapıyorsunuz? Yapraklar sarılıyor. Lahana sarıyorsunuz. Sıradaki şarkıyı sevdikleri için istiyor. Gönderelim. Ankara Batıkent'te Murat Kantar var kızlarıyla birlikte. Kahvaltı eşliğinde Zeynep ve Cemre. Maşallah daim olsun. Bu güzelliğiniz, bu güzel tablo. Ankara'da Gül benden şarkı istiyor eşi için. Armağanımız olsun tabii ki.

0: Saatler. Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar.
1: Virman, bir banka hesabında bulunan fonların aynı müşteriye ait başka hesaba aktarılması işlemidir.
0: Vakıfbank sundu.
2: www.radyo7.com.tr
3: Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan

0: Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Ekspertise Dino
1: Bile. Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıf Bank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ağrı'dan selamlar gönderen, eşi ve kızı Leyla'ya şarkı isteyen, ismini yazmayan dinleyicimiz. Arkadaşım bir sen için şarkı istiyorum, Hollanda'da dinliyoruz sizi demiş. Kim demiş? Kayseri'de Hanife Hanım var. Vefasızlara şarkı yayınlamıyorum Hanife Hanımcığım ama size yayınlayacağım. Oh yemekler yapılıyor şakşuka. Almanya'da Ayla Hanım, Nevşehir'de annesi, kardeşi, bacıma istiyorum demiş. Hasan Durak bizlerle birlikte, eşi Kevser Hanım için şarkı istiyor, Kocaeli Kartepe acısı. Neler yapıyorsunuz? Berlin'de Kadir Bey var, kış geldi, budamalar da başladı diyor. Kolaylıklar diliyorum size de. Bu fotoğraf kimin? Oh oh oh, kurabiyeler mi yapılıyor Günel Hanımcığım? Babasıyla kendisine bir şarkı istiyor, gönderelim tabii.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'de Fatih Çelebi var, Mersin Mezit diye selamlar göndermiş. Denizli Hacıpayam'da Hasan Bey var, arkadaş Turgut için şarkı istiyor. Bursa'dan selamlar gönderen Ayşe Hanım var, radyoyu alışkanlığını tekrar kazanıyorum. Emeğinize sağlık demiş, sizler de var olun. Bahar gözlüm diyen adam için istiyorum der, o adam duyuyorsa gönderelim valla. Eda Hanım mesajlarımı... Kim yazmış bunu? Ha, Almanya'da Adile Hanım var. Uzun mesaj yazmışsınız Adile Hanımcığım. Birazdan bakayım.

Şimdi Adile Hanım Almanya'da uzun bir mesaj göndermiş bana. Der ki, bu aralar çok güzel şarkılarda yayınlıyormuş Şüm efendim, çok da beğeniyormuş. Hatta bir şarkı da söylemiş. Sinan Özen yayınladım mı? Bugün yayınladım. Almanya'da kim var? Kız kardeşi Nimet ve Mine. Onlar için şarkı istiyor. Sevdikleri için, çocukları için. Önce bana bir seslen diyor. Adile Hanım orada mısın diye, yalnız böyle okuyacakmışım mesajını. Önce bana bir seslen. Ben orada mıyım? Ben nereden bileyim orada mısınız? Nasıl alacağım ben bunun cevabını? Video çekecekmiş efendim, o yüzden. Son şarkımızı size armağan edeceğim. Ve artık veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençtal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik. Edalı saatler bitti ama yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Maltepe'de sabah saatlerinde 7 katlı bina kısmen çöktü. Yapılan çalışmalar sonucu mahsur kalan 3 çocuk 10 kişi kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 2 kişiden biri hastanede vefat etti, diğerinin naaşına ulaşıldı. Halen enkaz altında bulunduğu düşünülen 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Binanın tamamen çökme tehlikesine karşı arama çalışmalarına zaman zaman ara veriliyor. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 6 Şubat depremlerinden sonra hızlı tarama testlerinde başvuru rekoru kırıldı, ancak deprem unutulunca ilgi de düştü. İstanbul'un birçok ilçesinde her an çökebilecek 1238 bina var. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Kuvvet süreci anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir denildi. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı yeni kanun teklifiyle 455.578 fon yatırımcısının mağduriyeti gideriliyor. Düzenlemeyle hak sahiplerine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayankaya AK Parti üyeliğinden istifa ettirildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ve yetkili kurulların tespiti doğrultusunda gerekli işlemlerin yapıldığını vurguladı. Sermaye Piyasası Kurulu ise Odin yatırım paylarındaki işlemler nedeniyle 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin konuştu. Tekin, Şubat itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun önünde olacağız dedi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. D100 Küçükçekmece Florya yönünde sağ şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Samalcılar Viyadüğü Bayrampaşa istikametinde sol şeritte yine araç arızası var, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 2025'te 62 trilyon 280 milyar 195 milyon 804 bin lirayı bulurken, mali olmayan şirketler toplam ekonomide yaratılan katkı değer içinde %55,5'lik paya sahip oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca devlet korumasındaki 394 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı. Sigorta sektörünün bu yılın Ağustos sonu itibarıyla toplam prim üretiminin yıllık bazda %28,1 artışla 971,8 milyar liraya ulaşması sektörün büyüklüğünü ve sunduğu güvence kapasitesini ortaya koydu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 24, İstanbul 25, İzmir 28, Antalya 29, Ordu 22, Kayseri 23, Erzurum 15, Şanlıurfa 29 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ben Münce Uzaybiyalı olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20 bin TL'ye varan bol.

0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Şimdi köyün delisi diye bir ifade vardı. Bugün programımızın dinlettiğim bu ilk eserinde bu nedenle kafadan şiirle başlıyorum. Ve diyorum ki beni bilen böyle bilsin. Ben dostluğun delisiyim. Akıl irfan el alemde kalsın. Ben bu köyün delisiyim. Bu acılar bitene dek, ağlayanlar gülene dek, bu can bende ölene dek ben bu köyün delisiyim. Sesi çıkmaz be kırık sazın, tadı olmaz susuz yazın, mezarıma da öyle yazın, ben bu köyün delisiyim. Benim yolum aşkın yolu, benim yolum hakkın yolu, tek derdim var Anadolu, ben bu köyün delisiyim. Sizde para, sizde banka, sizde silah, sizde bomba, ben de dostluk, ben de sevda, ben bu köyün delisiyim. Aşk okurum, aşk yazarım, aşktır benim tek pınarım, size değmesin nazarım, ben bu köyün delisiyim.

Rabbim göğsümü genişlet, ferahlat, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın, yurt içinde yurt dışında dinleyen herkese tesir etsin. Hadi radyolarınızın sesini açın, yolunuz bahtınız da açık olsun. Evet, Gölgesizlerle programı başladı, vatana millete hayırlı olsun. Adım Talha Boravge, gündüz 14, gece 24, günde 2 programla buralardayım. Duyan duymayana söylesin. Hem ne kaybeder ki? Güzellikler paylaştıkça çoğalır dostum. Böyledir. Herkese merhaba.

Neler gözlüyordun? Hayırdır falan böyle. Seni böyle soğuk insan ve böyle daha da kaba, kibirli olmakla suçlayanlar var mı? Evet. Şimdi önce senin o güzelim gönlünü harcarlar, kapılarını kapattırırlar. Sonra da seni kullanamadıkları için senin o iyi niyetli halini özlerler.

Sonrasında başıma kalkılacak iyilik istemem. Bir güldüren, bir süründüren dengesizlikleri istemem. Herkesi tepeden gören kibri, bencillikleri istemem. Kiminle yürüdüğümü bilemediğim güvensizlikleri istemem. Ve ben paramparça olduktan sonra gelen özürleri.

Aslında toplumda iyi, samimi, dürüst bir insanın istediği çok şey değil. Yani bir gülen yüz, samimiyet, iyi niyet. Ama sevgi mi yetmedi, ilgi mi fazla geldi, yoksa çok mu güvendi, çok mu güvendik? Neyi fazla yaptıysak hep azına layık görülenlerdik. Zalim olanların bile bir tahtı var. Değil mi? Bir yerde. Hatta bazı gönüllerde. Biz hep iyi niyetlerinden kaybedenler. Biliyorum, belki de bu dünyadan ve insanlardan çok şey beklememek gerek.

0: Normalde sosyal medyadan yayında olduğumu duyururum. Bugün programa kendimi öyle bir kaptırdım ki bazen biraz daha fazla odaklandığımda başka bir şeye bölünemiyorum. Bir türlü fırsat bulup da sosyal medyada yayındayım diye duyuramadım. Reklamlar sırasında yapabilirim. Bu arada sosyal medyaya baktığınızda şunu göreceksiniz. Beklenen gün geldi ve dün yeni kitabımız raflarda yerini aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Yüreğinin kıymetini bil. Artık sizlerle edinmek isteyen en yakın kitapçıdan veya internet sitelerinden edinebiliyor ve imza günlerine de başlıyoruz. Yurt dışında ilk imza Almanya, yurt içindeki ilk imza Konya'da. Ama önce Almanya'yı dinleyelim.
1: Talha Bora Öge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
2: Vakıfbank sunar. Akreditif. Akreditif, belirtilen miktardaki ödemenin yapılması için düzenleyen bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesim yükümlülüğünü oluşturan, dönülemez nitelikte, ismi geçen alıcıya belirtilen belgeleri ibraz etmesi karşılığında yapılan ve dolayısıyla şartlı bir banka taahhüdü içeren bir ödeme yöntemidir.
3: Vakıfbank sundu. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
10: Her güzele bir mi?
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Shop'a expertise.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin, yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Şimdi evet, şu konuda hemfikiriz. Biz yaşarken birilerine hayatı güzelleştirmeliyiz. Bu tamam. Fakat birileri için sen hayatı güzelleştirirken kendine çekilmez hale getiriyorsan bu bir problem değil mi? Zamanla bu seni tüketmez mi? Yiyip bitirmez mi? Ve zamanla artık o güzelleştiren insandan eser kalır mı? Denge güzel şey bu. Tamam, güzelleştir de kendini de çirkinleştirme.

aralar daha sık bakıyorsun değil mi geçen giden yıllara? Yaşadıklarını, isteyip yaşayamadıklarını, yanındakilere, arana mesafe koyduklarını, doğrularını, keşke dediğin hatalarını, iyi dediklerini bir yana, yanılgılarını bir yana bırakıyorsun. Bu dünyanın üzerinde evet, söylemiştim. Adalette çok fazla varamıyorsun değil mi? Ama bunu hak etmedim dediklerine takılıp kalıyorsun bazen. İnsanın içi de soğuyormuş be. Yeni yeni anlıyorsun. Yeni yeni. Canın sağ olsun.

0: Pardon, vicdansız nasıl söylemiş ya?
1: Çok erken esti, üşüdüm sevdiğim canım sağ olsun.
0: Ya bazı kelimeler, bazı cümleler, bazı kalıplar beni duygulandırıyor. Şu canın sağ olsun öyle bir cümle biliyor musun ya? Ne var biliyor musun bunun altında? Emekten, haktan iki nedenle vazgeçiş var. Bir, laf anlatamayacağını, karşının anlamayacağını düşünüyor. Huzuru seçiyor. Tamam diyor. Tamam. Bir de sevdiği için feragat var, fedakarlık var. Bir de öyle diyor. Sana değer be, canı sağ olsun. İki türlü de bana asil geliyor. Canı sağ olsun meselesi.

0: Sen az önce canın sağ olsundan bahsedince şu da geldi aklıma. Hakikaten mesela bazı gerçekler bazılarına abi konuşarak anlatılmıyor ya. Yani yorulduğunla kalırsın. Yani senin ne demek istediğini, neyi kastettiğini yani nasıl anlayabilir? Belki senin yokluğunda anlayabilir. Ya da senin anlatmaya çalıştığın bir gün başına geldiğinde. Belki.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

Şimdi sıradaki şarkı Ah Be Yarim diyecek. Peki ben sana ne diyeceğim? Ah be kardeşim. Ah be dost. Peki neden?

doktor arıyorsun değil mi? Bir uzman arıyorsun. İnsan kendine böyle yapar mı? Telaşla sana iyi gelecek bir şeyler birilerini arıyorsun. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sen eğer istersen senin senden daha iyi bir doktorun olmaz biliyor musun? Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer vicdanın susmadıysa, gerçekten umudunu komple kaybedip de her şeyden vazgeçmiş bir halde değilsen, senin vicdanın sana neyi değiştirmen gerektiğini söyler. Evet. Bence bir beyin fırtınası yapalım. Şu dakika itibariyle özellikle bugün kendi kendine şunu sor. Ben de yanlış giden ne? Ya birilerine anlat demiyorum. Sen kendi kendine konuş. Kendi kendine karar ver. De ki ben de düzelmesi gereken, değişmesi gereken, benim kurtulmam gereken veya benim bir an önce halletmem gereken nedir? Sen bu sorunun cevabını herkesten çok daha iyi bilirsin. Ve malum bilirsiniz, bir sorunu bulmak çözme noktasındaki en önemli adımdır. Onu bul. Onu biliyorsun.

Öyle ya, iki damla uyku, iki damla huzur, kısmet olursa diye başlayan iki damlacık bir ömür. İnsanın ömrü başka nasıl ve ne kadar ki? Yüreğini temiz tut, sonra da o güzelim tertemiz yüreğinin kıymetini bil. Benim kitabın adı. Evet. Ötesi düzelir.

0: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Bir reklam.
2: Doku Home'da efsane Ekim fırsatları başladı. Evinizi yenilemenin, ihtiyaçlarınızı avantajlı fiyatlarla tamamlamanın tam zamanı. Easy Cotton Nevresim takımları 890 liradan, Fresh Yorganlar 1399 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik bambu yataklar 5490 lira, Serena koltuk 10.990 lira. Yatak odasından salona, konfordan şıkla. Eviniz için aradığınız her şey şimdi Doku Home'da. Kaçırılmayacak fırsatları hemen keşfedin. Son gün 31 Ekim. Doku Home ürünleri Bellona, İstikbal, Mondi Home satış noktalarında ve dokuhome.com.tr'de. Bye bye,
3: bir reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri, Nurdağ Gaziantep Yolu'nun 39 ila 48. kilometreleri, Konya Ankara Yolu'nun 36 ila 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
5: Reklam.
6: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
7: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Musullu küçük ev aletleri.
3: Alanda, satanda, mutlu.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

Ya ne okursan oku. Nerede okumuş olursan ol. Yani diplomanın üzerinde ister ilkokul yazsın, isterse böyle hani girilmesi en zor üniversitelerden

bulunduğu noktanın nerede olduğunu diyeyim. Sergilediği hoşgörü, edep, terbiye, insanlık belirler. Yani insanlığa insanlık lazım. Gerisi sadece belgelerden ibaret.

Şimdi diyor ya başka yol yok ayrılmaktan diye. Başka yol yok kelimesini belki kullanacağımız en doğru kalıp şu olabilir. Başka yol yok şükretmekten. Çünkü gerçekten beterin beteri var. Ve çünkü gerçekten Allah kulundan, kul Allah'ın verdiklerinden razıysa razı oluyor. Ya o da öyle, nasıl söylesem, sadece şükürler olsun demekle olmuyor. Tabii ki kıymetli zikretmen. Elhamdülillah, elhamdülillah. Değil mi? Namazdan sonra, her namazdan sonra 33 kere söylüyorsun. Kıymetli, eyvallah. Ama kardeşim, şimdi mesela bazısı çok zor hayat yaşarken bile yüzünde tebessüm eksik olmaz. Bir anlatmaya kalksa oturur ağlarsın ama yüzü güler kardeşim. Mesela bu diliyle özünü bir etmiş kardeşim işte. Allah'ım senden geldi. Başımın üstünde yeri var demiş. Yani bu çok yüksek bir ruha işaret eder. Bilmiyorum anlatabildim mi?

Benim hayatım güzel şarkıdır. Sevgili dostlar, sıradaki şarkıyı bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere, tavsiye edenlere armağan etmek istiyorum. Bir taraftan da bu ara sık sık duyurduğum meseleyi hatırlatmak istiyorum. Radyo dinleme araştırmasına katılmanızı isteyebilir yetkili birileri. Hani ola ki size ulaşırlarsa, hatırlayın Radyo 7'nin size bunu söylediğini ve çekinmeyin. Bu araştırmaya katılın ve bizi seviyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Bu araştırmalara yansısın. Bugüne kadar yansıdı. Devam etsin ki büyümeye devam edelim. Teşekkürler. Beni

güzel şarkıdır. Evet. Bazen insan haklı olduğu zamanlarda bile susar. Çünkü bazı insanlar doğruyu gördüğü halde bile sen haklısın diyemeyecek kadar narsist olurlar. Öyle insanlara da kelimelerin gücü yetmez. Yani haliyle onlar için enerjiyi de vakti de harcamaya değmez. Bak diyor ya, yok öyle bir dünya. Eyvallah.

Ve nihayet hani yeni kitap çıktı. İmza günleri konserlerde başlıyor biliyorsunuz. 17'si Almanya, 25'i Konya. 15 yıl önceki fotoğrafları kullanıyordum. Yüksek kalitede çekilmişti zamanında. Eskileri kullanıyordum. Geçenlerde Engin Uzun'un çekimleriyle yeni profesyonel çekim yaptık. 400 fotoğraftan 20 tanesini seçtik. O 20 taneden birkaç tanesini de dedik ki bunlar yeni afiş fotoğrafımız olsun. Konser, imza. Bugün akşama doğru sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. En son halimiz. Evet. Şöyle bakıyorum da yaşlandık be.

Hatta sevgili Eren Can, radyomuzun emektarlarından, teknik konularda, dijital konularda iyidir. Radyo7.com web sitemizde, uygulamada da muhtemelen aynı fotoğrafı değiştirecek o. Hatta benden önce onlar yayınlamaya başlayabilirler web sitemizde.

Bazen bir televizyonda şahit oluyorsun, bir programda ya da birebir okulda, işte herhangi bir yerde, ya iki kişi tartışıyor, tamam mı? Yani onlardan biri bilgili, erdemli baba, ya diğeri de cahil cesareti ama sesi yüksek çıkıyor. Hatta uzaktan bir bakıyorsun manzaraya, o cahil dediğim cesur ya, üstün geliyor. Şimdi hikmet ehli der ki, böyle bir manzaraya şahit olduğunda bunu hayret edilmez. Bunu bir örnekle destekler ve ekler. Taş da bir inciyi kırmaya yeter.

Peki bugünün kamyon arkası yazısını söylüyorum. Hazırsanız. Düşünsene. Kocaman şu yazıyı görüyorsun. Helal yiyenden aç, haram yiyenden tok görmedim. Efendim? Bir daha tekrar edeyim. Olur. Helal yiyenden aç, haram yiyenden tok görmedim.

Sevgili dostlar, zaman zaman bazı şeyleri tekrar ediyorum. Tekrarda fayda var. Çünkü sürekli ailemize, Radyo 7'ye, programımıza yeni insanlar katılıyor. Belki tavsiye üzerine, belki tevafuk üzere. Hal böyle olunca zaman zaman hatırlatmakta fayda var. Dinlediğiniz bu program ki adı Gölge, sizlerle, bendeniz gölgeniz. Bazen neden gölge diye soranlar oluyor. Talha Bora Öge ile kafiyeli olduğu için ilk etapta buldum. Talha Bora Öge, gölge. Sonra logolaştırmaya başlayınca da sevgili dostlar şunu fark ettik ki içinde soyadım da var. Gölge ifadesinin ama daha anlamlandırma adına şunu söyleyebilirim. Zaten hepimiz bu dünyada birer gölge değil miyiz? Aslımıza kavuşacağız bir gün. Peki 14 ve 24'te gölgeniz sizlerle.

0: Altis.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: www.rafi7.com.tr
4: Tıkla.
3: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Maltepe'de çöken binaya ilişkin adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Bakan Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının parasının aktarıldığını bildirdi. Şimşek, TEFAS'a açık 17 funun tasfiyesinin tamamlandığını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazeteciler hakkında hukuki süreç başlattı. Bolat, İsmail Saymaz ve Murat Ağrehl hakkında suç duyurusunda bulundu. Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Başkan vekili dahil 9 kişi gözaltına alındı. 2000 taşınmaza el konuldu. YÖK'ün veri analizi okulu projesi genişletilerek yeni bir aşamaya geçiyor. Uygulama yeni dönemde dijital üniversite platformuna dönüşecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü çift yönlü yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,21, avro 55,20, gram altın 6516, çeyrek altın 10.728 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.130 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede yer alamayacak. Portekizli Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerini noktalayan Arjantinli Lionel Messi'nin ülkesiyle yazdığı tarihin sonsuza dek hatırlanacağını söyledi. Temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde bir diğer temsilcimiz Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek organizasyonda 3. şampiyonluğuna ulaştı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
5: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
6: Hangi halı değil hangi Gümüşsuyu?
7: Umran Oto Expert. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: ekspertiz.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana hayata. Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Kıymetli dostlar, Neşet Ertaş Usta'yla başladık. Onun tadında devam ettik. Yine o tatta devam edeceğiz. Ama bir yerde gördüm, çok da hoşuma gitti. Diyor ki hayat dediğin bir çay gibi. İnsansa sadece bir şeker. Karıştırdıkça hayattan tat aldığını sanırsın. Oysa ki hayatın seni erittiğini çay bitince anlarsın. Doğru valla.
1: Gölge sizlerle.

Ferdoslar Yavuz Sultan Selim Han ölüm vakti yaklaştığında yaveri yanına gelir yavaşça, der ki artık vakit Allah'la olma vaktidir sultan. Bu sözü duyan koca Yavuz hiddetlenir, celallenir ki meşhurdur malum. Hiç hasta değilmiş gibi doğrulur ve der ki sen bu vakte kadar bizi kimle biliyordun Hasan? Allah Allah. Ya arkadaş, ecdat başkaymış be. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Bu toplumun çocuklarına, gençlerine ne kadar anlatır, anlatabilirsek, ne kadar hisseder, hissettirebilirsek, ne kadar onları yaşar, yaşatabilirsek, o kadar sırtımız yere gelmez, o kadar adam oluruz. Allah mekanlarını cennet, makamlarını âli kılsın. Şefaatlerine bizleri nail eylesin.

Valla ben acayip keyif alıyorum, tat alıyorum işimi yaparken, programı sunarken, eserleri seçerken, duygu düşüncelerimi paylaşırken. Sen de arabanda, evinde, iş yerinde, yalnız veya dostlarınla. Şu benim aldığım lezzetin en azından bir kısmı varsa senin ortamında, huzur olarak, lezzet olarak, valla güzel. Ne bileyim, arabamda olup sesi şöyle açıp böyle bir uzun yola giderken programımı dinlemeyi isterdim. Acaba şu an tam da benim bu söylediğim kıvamda olanlar var mı? Allah yolunuzu açık etsin.

niyetlerimiz yorgun ama inancımız var. İnsanların niyeti kötü olabilir ama bizi koruyup kollayan dualarımız var. Nefesimiz kesilse de yürüdüğümüz yollarda kıblesi huzur dolu limanlarımız var. Belki yalnızız ama ben doğrunun yanındayım diyen Rabbimiz var. Elhamdülillah. Türküler bana da yakışıyor, radyomuza da yakışıyor. Hissettiğim şeyi söyleyeyim mi? Sana da yakışıyor.

0: Stahlhaboroge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuzda
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Expertiz. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım. Her güzele
6: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Expert.

0: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

dedim Adıyaman'a gitmişken kalalım. Tanıyanlar bilir, yurt içinde neredeyse adım atmadığım yer kalmadı. Yurt dışında da az yere gitmedik. Ama Mardin, Adıyaman, Artvin, öyle birkaç yer var. Mutlaka gitmeliyim dediğim, bir türlü nasip olmayan.

Bilmiyorum inan. Ya ben gereğinden fazla yaklaştım sana, ya da sen sevgiyle bile ısınamayacak kadar soğuktun. Ya ben gururda sınırlarımı fazlasıyla aştım, ya da sen ne istediğini bilemeyecek kadar bir vardın bir yoktun. İnan bilmiyorum. Ya senin yüreğin yetmedi, ya da yetinmeyi bir türlü bilmedi. Ya da ben seni hiç hak etmediğin kadar fazla sevdim. Ya sen hep biraz eksik kaldın.

Sevgili dostum, bazen gözün gibi baktıkların yakacak içini, bazensa her şeyin üst üste geldiği ve yeter artık diyeceğin anların. Bazen her şeyi bırakıp geride çekip gitmek isteyeceksin ama izin vermeyecek sana o insan yanın. Bazensa imkanların.

0: yine şöyle kalbinize bir çift lafla bir nokta atışı yapayım. Sonra radyo yedimizde gölgelenmeye devam edelim.
1: Hamdan Allah'ım götürürüm seni.
0: Sonra herkes vazgeçemedikleri ve başka türlüsünü bilmedikleri bir şeyin bedelini ödedi. İyi niyetli insanların payına da yalnızlık düştü.
2: Gölge sizlerle.

Ne diyelim şimdi bir güzel eser dinlemeden önce? Ya da şöyle, sen de kendi kendine şöyle de: geçmişle yaşayacak değilim. Yaşadıklarımı unutacak ve üstüne basa basa savunduklarımdan, efendilikten, dürüstlükten, inançtan vazgeçecek değilim. Biliyorum, hayatta her güzelliğin bir bedeli vardır. Mücadeleye değdi mi diye ne zaman hesaba çeksem kendimi, çektiklerime değdi mi? Tüm yorgunluklarıma ve hatta yalnızlığıma rağmen evet değdi diyebilmenin huzuru içindeyim. Evet değdi. Ve sizlerden her bir mesaj geldiğinde ki okuyorum, büyük çoğunluğun samimiyeti, muhabbeti hissettiğini görüyorum ve şükrediyorum ve diyorum evet.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve duyduğunuz zilin sesini, programımızın son bölümünün jingle'ı. Bazıları hiç sevmiyor bunu, program bitiyor diye. Bazısı da bayram ediyordur. Hayat böyle. Evet, duam ne olsun? Rabbim memleketimden her türlü afeti uzak etsin. Şu aziz milletin bereketi hep yerinde olsun, daim olsun. Bugün de duamız bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa, Radyo 7'mizde bir gölge saatinde daha yine buluşacağız. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Gölgenizden şimdilik

Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,21, avro 55,26, gram altın 6525, çeyrek altın 10.737 lira. Brent petrol 103 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.159 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Vakıfbank sunar. Amil. Hisse senedi, çek ve benzeri kıymetli evrakı elinde bulunduran kimseye verilen addır.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

0: ile büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüşsuyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüşsuyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
4: Hangi halı değil, hangi Gümüşsuyu?
5: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta.
13: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
14: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
15: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
16: Pilot Garaj Auto Expertiz.
17: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
16: Yamanlar Auto Expertiz.
18: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
19: Bugünden yarına Allianz seninle.
18: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
20: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
21: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
22: Türkcell'leri bağlan hayata.
23: Reklam.
24: Radyo 7.
25: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
26: Evinizin havasını değiştiren Gümüşsuyu halı her telde Nebruli'yi sunar.
27: Hangi halı değil, hangi Gümüşsuyu?
28: Gel yağmur ol gel.
0: Efendim, yağmur gibi değilse de bereketli bir şekilde geldik inşallah. Duygunun, hazın, keyfin, zaman zaman hüznün hepsinin de doruklarında olacağız. Aşkın Sesi bendeniz, ben Har Sarıoğlu. Şükür kavuştuk. Yine gönüller bir. En önemlisi şöyle milyonların tek yürek olduğu bu güzel dakikalarda hadi başlayalım biznillah ve devam edelim dolu dizgin. Aşkola hoş geldiniz.

Radyo 7'imizde yine çok sevdiğiniz güzel eserlerden biri. Evet, birbiri ardına tabii ki enfes şarkılar hazırladım. Devam edelim. Umutsuzluk bir tür vazgeçiştir der. Bir tür vazgeçiştir. Vazgeçmek ise kimseye yakışmaz. Umudu yitirmemek. Umudumuz hep bakidir, değil mi? Umudu biten insan da bitmiştir ya çünkü. Umudunu yitirme. İstediğin şeyden vazgeçme bence. Ha, baktın ki çok gayret gösterdin, çok çabaladın, çok istedin, olmuyor. O zaman tabii ki vazgeçmek lazım. Yani çok gereksiz ısrarda bazen zararlı olabilir. Ama başladık. Biraz engeller çıkacak da çıkmadan olmaz.

Herkes güzelliği arar. Ama güzel aramaktır önemli olan. Sen benim güzelliği güzel aradığım bir güzelliğimsin. Sen benim güzelliği güzellikten daha çok güzelleştiren bir güzelliğimsin. Herkes iyi arar. Herkes iyi arar. Ama iyi aramaktır önemli olan. İyi aramak. Sen benim iyiliği iyi aradığım bir iyiliğimsin. Unutma. Aşkım.

Sen Hazreti Yusuf misali çok güzelsin. Çok güzelsin. Ben Hazreti Züleyha misali güzelliğine sürgünüm. Sen Leyla misali çok narinsin. Ben Mecnun misali avareyim. Sen Şirin misali sultansın. Ben Ferhat misali aşkından kalbimi kül eyleyelim. Kül eyleyelim. Aşkalı.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil hangi gümüş
3: suyu? Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında.

0: Musullu küçük ev aletleri.
1: Alanda, satanda, mutlu. Ekspertise Dino Bile.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
6: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
9: Türkcell'le bağlan hayata.
10: Bir reklam.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
14: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
15: Çok güzel bir şarkıdır. Çok. Sevenlerine de bol bol armağanım olsun.

0: sevdim, sevdim, sevdim. Bak ne hale geldim. Lokman Hekim'in eyvah dediği bir dertteyim. Bu dertten kurtulmak için ne edeyim? Bütün dermanları alsam ve sürsem kalbime fayda etmez. Aşkının en derinlerindeyim. Seni sevmek benim bütün bir ömrüm. Seni sevmek benim benliğim. Benliğim. Ey aşk, ey aşk. Neler söylettiriyorsun, neler neler, neler neler. Aşkım.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Sen var ya, sen bana bir kalbimin olduğunu hatırlatıyorsun. Benim de yaşadığımı bana hatırlatıyorsun. Sen var ya, sen bana dünyada güzel şeylerin de olabileceğini hatırlatıyorsun. Bu dünyada senden daha güzel bir çiçek olamayacağını düşündürüyorsun. Sen var ya sen, o güzel gülüşünle, o güzel düşüncelerinle, zarifliğinle, inceliğinle içimi ısıtıyorsun. İyi ki varsın, iyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Aşk alın.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durursun bayamın.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen yağmur, ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman.

Ve şimdi seçilen eserlerden biri Kara Ağaç. Şöyle devam edelim radyo yedimizde. Adım adım adına yazıldım. Sonra o tatlı gülüşüne şiirle yazdım. Adım adım sana yandım. Sonra sana yanışıma yandım.

yine zamanı çok hızlı bir şekilde ilerletmişiz. Şu günlerde çok sevdiklerinizden bir tanesi eminim. Evet, affet. Ve Derya Bedavacı Radyo 7'de. Tabii ki aşkın yayın hali Ebru'lide.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul'un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. 7 katlı apartmanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöktü. Uyuyan bina sakinleri kendilerini bir anda enkazın içinde buldu. Gün boyunca sürdürülen çalışmalarda 10 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak enkazda 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Facia ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamındaysa 3 kişi gözaltına alındı. Binanın şu dakikalarda yükü kısmi yıkımla hafifletiliyor. 3 kişi içinse kurtarma çalışmaları sürecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında kendisine yöneltilen fon iddialarını reddetti. Bakan Bolat, iddiaların tamamen kara propaganda ve siyasal linç avcılığı olduğunu belirtti. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kendisi ve babası hakkında Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale tarafından ortaya atılan iddiayı yalanladı. Fonda 1 milyon liraya kadar parası olan küçük yatırımcının ödemeleri başladı. Ödemede hazine kaynağı kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, benzer olayların yaşanmaması için düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. İsrail Gazze ve Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdü. Han Yunus'ta yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır vuruldu. Bir Filistinli hayatını kaybetti. Çoğu çocuk, 12 kişi yaralandı. Amerika'da idam cezasına çarptırılan kadın mahkum infazı sırasında ölmeyince tüm infazlar askıya alındı. İki doz zehirli iğneye rağmen hayatta kalan kadın yoğun bakıma alındı. Günler sonra komadan çıkıp öldürdüğü kişinin ailesini sordu. Avukatları felç geçiren 50 yaşındaki mahkumun yeniden infaz sandalyesine oturtulmasını engellemeye çalışıyor. Hafta sonu planı yapanlara müjdeli haber. Yurt genelinde sıcak ve güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken özellikle kuzey ve iç kesimlerde 3 dereceye kadar artış bekleniyor ancak güzel hava uzun sürmeyecek. Yeni haftayla birlikte yağışlı hava yeniden yurda giriş yapacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarıyla ilgili bankalara transfer edildi dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
8: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
13: Her güzele bir Mindus.
14: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Ekspertizse Dino bile.
16: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: ederim.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Oy oy oy. Geline geline. Türkmen. Radyo 7'de aşkın yayın hali Ebru'lemizde. Uzun uzun lafın kısası demiş şair. Gülüşünden bir sürü şiir toplanır. Öyle güzel gülüyoruz. Ne güzel söylemiş ama. Değil mi? Aşk olan.

Sevgili Sümeyye, Sümeyye duyuyorsunuz değil mi? Sümeyye ve Perihan arkadaşı şu an yollardaylarmış. Çokça selamlarımı iletiyorum. Aman güzel hanımlar, hanımefendiler, dikkatle gidelim, emniyet kemerimizi takalım, tamam mı?

0: Bakalım Orhan Gencebay severler. Evet, bu sözümüzü de hemen şöyle yerine getirelim. Ensar selam olsun, teşekkür ediyorum. Osman sevgiler saygılar. Ve hemen devam edelim bakalım. 39 Yasin karaterini yayınlar mısınız demiş. Abla demiş Ahmet Buğra Ayaz'a selamlar. Meryem Buk selam olsun, teşekkür ediyorum. Volkan teşekkürler.
1: Kırılır kalbim dokunma, kırma, kırma. Seven kalbim.

sevgiler çiçek gibi savurmayalım. Umudu boşluklara savurmayalım. Yapmayalım. Ne güzel sözler değil mi ya işte. Hayat kısa, dünyanın çilesi bitmez, bitmez, bitmez. Biz şöyle keyfe keyif katmaya devam edelim Radyo 7'de.

Bolu'dan çok selamlar demiş Rıza. Rıza sen. Cumartesi günlerin demiş vazgeçilmez, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum. Evet, hafta sonları da güne beraber başlıyoruz biliyorsunuz, cumartesi, pazar günleri de yine öyle özel dakikaları paylaşıyoruz. Aysima merhaba, ben Nur demiş, selam olsun, teşekkür ediyorum. Ankara'dan selamlar. Fatma Naz'dan eşim Durmuş'a hediye eder misiniz demiş sıradaki şarkıyı, şu an sizi dinliyor. Sen böyle devam et demiş. Ben bırakmam artık seni demiş. Çok teşekkür ediyor. Bırakmayın tabii ki ya. Sizin için gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Kütahya Gidiz'den Savaş Han yayınlar dilemiş. eyvallah. Teşekkürler. Çok sevgiler, saygılar iletiyorum. Savaş, sevgiler iletiyorum ve devam edelim. Resul Dindar'la Yaşlan Benimle. Şöyle biraz bir ritmi yükseltelim. Keyfi biraz daha artıralım. Evet, Ankara'dan Metin, Ankara Sincan'dan selam olsun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi
1: gümüş suyu? Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcelli ol. Hızlı ol.
6: Türkcelli'leri bağlan hayata.
7: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
3: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın,

fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Nissan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
1: Bu tatlı aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: sınırlarını zorlamaya devam edersen, dışarıda kalmaya katlanmak zorunda kalacağını da unutma. Unutma. Burası Radyo'ydu. Aşkın Sesi ben Deniz. Ben Har Sarıoğlu. Ve her zaman ne deriz? Aşk ola, aşk ola, aşk ola.
1: Aylar oldu, gülüşünü görmedim.

Muhammed İnan Konya'dan, Gaziantep'ten Nizip. Bakıyorum Manisa 45 Cansın demiş, çok teşekkür ediyorum ama isminizi görmüyorum dediğim gibi. Türkmenistan'dan selamlar olsun demiş, sizi çok seviyorum, çok teşekkür ediyorum DSK, sevgiler saygılar. Bursa'dan İlhan, sevgi selam olsun, iyi yayınlar, çok teşekkür ediyorum. Ankara Volkan Akdemir, Adana Ceyhan'dan, Mehmet Ali Şanlıurfa'dan, Neşet İstanbul'dan, Buse Konya'dan, Denizli'den İbrahim, çok teşekkür ediyorum, siz de iyi ki varsınız.

istenen eserlerden biri Candan İleri. Ve ben de yine mesajları okumaya devam edeyim. Kastamonu Azdavay'dan selamlar iletmişti bir kardeşim ama ismini göremiyorum dediğim gibi. Bakalım Balıkesir'den Zeynep. Zeynep Erkek, sizi Allah için çok seviyorum demiş. En güzel sevme şekli. Harikasın, teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılar iletiyorum. Adana'dan selamlar. Eyüp Sarı, sevgiler saygılar. Televizyon gibi demiş. Radyo dinlemek güzel demiş. Güzelmiş bence de, çok hoş. Hoş olduğu için zaten ben size söylüyorum ya. Ben yapmaya çalışıyorum en azından. Biraz uzun yazdım, affedin demiş. Estağfurullah. Volkan Adana'dan selamlar 01 Adana'mıza. Sevgiler. Fidan yok mu bugün? Gelmedi mi? Aa, ya. Sessizlikten. Ay, çok teşekkür ederim. Sağ olasın.

İstanbul ağlıyor. Ben ağlıyorum. Ne güzel bir şarkıdır. Gülay'ın yorumuyla. O muhteşem şiirini de tabii ki hemen dinleteceğim. Radyo 7'de Aşkın yayın hali Ebru'yu'da. Biz en güzel şekilde tabii ki yine devam ediyoruz. Bazı insanlar uzaktan sana çok hoş gelir. Ancak ışıltıları yalnızca iç yüzlerini görene kadardır.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her tetik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım yine yangın yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
3: Reklam.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
12: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta.
16: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri.org.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallar.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Güney faciayla uyandı. Maltepe'de 39 yıllık 7 katlı apartmanın ilk 3 katı sabahın erken saatlerinde çöktü. Cevizli Mahallesi sakinleri deprem korkusu yaşadı. 30 kişinin yaşadığı binanın üst katlarında oturanlar tahliye edildi. Ekipler çöken katlarda mahsur kalanlar için zamanla yarıştı. 3'ü çocuk 10 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler enkaz altındaki 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Faciayı alt kattaki dükkan kiracısının aylar önce haber verdiği ortaya çıktı. Maltepe'de çöken bina yapı güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İstanbul'da yüksek risk taşıyan 1238 bina kendiliğinden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyle anne ve babası tutuklandı. Fon mağdurlarının ödemeleri bugün başladı. 1 milyon liraya kadar olan meblağlar bu ay içinde yatırılacak. Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi dün ifade vermişti. Kaya AK Parti'den ihraç edildi. Rusya'daki veba araştırma merkezinde bir çalışan öldü. 200 kişi karantinaya alındı. Yaşananların ardından akıllara koronavirüs pandemisi geldi.

Trend Yol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı Ramspark'ta konuk edecek. Mücadele saat 20'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak. Milli motosikletçiler Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Endonezya ve Portekiz'de piste çıkacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 12.213 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.22, Euro 55.23. Gram altın 6.513 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.22 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in doğusunun Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Malatya dışında Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sinop, Çorum, Amasya ve Şanlıurfa çevreleriyle Samsun'un iç ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27, Antalya 28, Ordu 24, Kars 17, Siirt 25 derece olacak.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %76 seviyesinde. TEM Isparta Kule Altınşehir yönünde orta şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde sağ şeritte yine araç arızası söz konusu. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne baktığımızda Anadolu'ya geçişler yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de şu dakika itibarıyla çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol durumu.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybettin.

0: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: servis noktalarında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sevdalılar beni anlar. Ve efendim, yani mest olduk değil mi? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Devam edelim efendim. Şimdi bakalım. Keşke isminizi de görseydim. Şu an gördüğüm mesajı okuyorum. Müslüm Gürses, seni yazdım. Tamam, şöyle bir bakıyorum. Hemen bir kontrol ediyorum hızlı bir şekilde. Evet, seni yazdı mı? Dinletmeye çalışacağım. Evet, hazırladım valla. Çok hızlı bir şekilde ilerlettim. Ben sevda konusunda iki arada kalmam. Kalmam. Ya sevmişimdir ya silmişimdir. Öyle yani. Ya sevmişimdir ya silmişimdir. İki arada kalmam. Arafta kalmam. Aşk olan.

Yıldırım'dan şöyle bir İbrahim Erkal eseri, ama çok güzel bir düzenleme olmuş bu. Sinan kardeşim yoğun bir şekilde çalışır, çok da gayretlidir. Çok da özel bir düzenleme olmuş. Gönlüne sağlık. Şöyle bir cümle var: her çakal kalabalıkta güçlüdür, atar tutarlar bu çakallar. Ama aslanlar öyle değildir. Aslanlar ise her zaman yalnızken güçlüdür. Aslan olmayı tercih ederim. Benim her zaman. Aşk olan.

0: müzik katını.
1: Evet, bölemedik dertleriyle devam ediyoruz minik serçemizden de. Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. O zamanki yaptıklarımı bu akıllı olsa herhalde yapmazdık değil mi? Hiçbirimiz. Efendim, devam edelim son saatte de yine. Güzel güzel şarkılar. Tabii ki en kalitelileri ve müziğin kreması. Ve tabii ki özel cümleler birbiri ardına. Yine renk cümbüşü Ebru'yla boyanacak. Ayrılma, ayrılma radyo edilen.

şarkıydı. Türküydü ve şarkıyla da devam ediyoruz tabii ki. Vicdanın affetsin. Ay, böyle bir yürekten okuyor ki Merve Özbey. Anlatılmaz. Ancak dinlenir ve yaşanır. Malatya Gülsen, iyi yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. 4+4 Malatya'mıza selamlar. Gaziantep'ten Nesibe, arkadaşım Nazlı için demiş. Beni unutmazsın inşallah. İzmir Torbalı'dan Hasan, selamlar iyi yayınlar diliyorum demiş ama ismini göremiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. Malahi ile aşiretine buradan selamlar demiş. Tamam, bizden de selamlar, çokça sevgiler, saygılar. Kütahya'dan selamlar Mehmet. Ne mutlu Türk'üm diyene çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi Vicdanın Affetsin'le devam ediyoruz Merve Özbey'le.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 43 bin fon katılımcısının paralarıyla ilgili bankalara transfer edildi dedi. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde Eylül'de en yüksek aylık reel getiri %1,4 ile devlet iç borçlanma senetlerinde gerçekleşti. Türkiye otomotiv endüstrisi Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği ülkelerine 22 milyar 948 milyon 277 bin dolarlık ihracat yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
7: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

Partiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri.org.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlı hayata.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

Şimdi az önce dedik ya, hani yola tek çıktık. Arada yolda işte bize katılanlar oldu. Kimisinin yürümeye de devam ettiğini biliyoruz. Kimisi hızımıza yetişemedi dedik. Kimisinin nefesi, kimisinin ömrü yetmedi. Kimseyi de yolda bırakmadık çok şükür. Ama bazılarının da hızımıza yetişmesi mümkün olmadı. Yani ya da bizim tempomuza ayak uyduramadı. Değil mi? Birçoğunuz da yaşamışsınızdır bunu. Yaşıyoruz da nitekim. Son saatte Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Hali Ebru'yla bir Cem Yıldız'la devam edelim. İmkansız Aşk. Sonrasında bir şarkıda yine güzel mesajlarınızı okuyacağım. Şimdiden

ve çok uzaklarda olanlar veya yan yana olanlar, gönül uzaklığı vermesin Rabbim. Değil mi? Bak burada şu geldi. Aslında başka bir şey söyleyecektim ama aklıma şu geldi. Seven insanlar birbirlerine çok naif seslenirler. Tatlı bir sesle, hatta kısık bile diyebiliriz. İşte onların gönlü birbirine çok yakınmış. O yüzdenmiş. Bazıları da vardır ki bağırırlar. Yırtılırcasına bağırırlar. İşte onların gönülleri uzak olduğu için, oysa ki dibindedir, karşısındadır. Ona bağırır. Niye biliyor musunuz? Gönül uzak. Allah gönül uzaklığı vermesin diye, o yüzden dedim işte. Çok önemli. Gönüller hep bir. Şu an milyonların gönlü bir. Her birinize ayrı ayrı, tek tek çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

Ve artık finale geldik. Canımız cumamızda yine beraber olacağız inşallah. Cumanın tedbiri, cumanın bereketiyle inşallah cuma geceniz şimdiden mübarek olsun. Sevgiler, saygılar iletiyorum. Şu ana kadar sizlerle birlikte olmama izin verdiğiniz için ve bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola diyelim şimdiden cuma geceniz. Ve yarın da saatler 17'yi gösterdiğinde lütfen yine aynı frekansta, dediğim gibi sayılı nefes bitmediyse, ölmedik, sağ kaldıysak buralardayız ve en bir sevdiğimiz yerden yine gönüllere seslenmeye, ulaşmaya devam edeceğiz. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bol...

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. We'll be right back.

0: var diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
3: Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
4: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca Skoda ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam.

Bazı şarkılar kapıyı çalmadan girer içeri. Daha ilk notasında bir anıyı karşınıza çıkarır. Bu akşam da öyle şarkılarımız var. Hazırsanız gecenin sesini biraz yükseltelim, ne dersiniz? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de her akşam olduğu gibi bu akşam da bendeniz Murat Çetin sizlerle birlikteyim. Hoş geldik.

Unutmakla alışmak aynı şey değil. İnsan birinin yokluğuna alışıyor belki ama bazı sesleri, bazı bakışları hafızadan silemiyor. Hele bir de o insan zamanında her şeyim dediğiniz kişi ise mesele daha da zorlaşıyor. Neyse, bazı hesapları kalple yapmak zaten mümkün değil. Bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum sevgili dinleyenler. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyuralım. Siz de hazırsanız WhatsApp hattımıza aktaralım. 0507 977 0101 sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

0: Sesli mesajlarınız bizlere ulaşmaya başladı. Bizler de kulak verelim. Bakalım şansınıza hangi eser çıkacak?
1: Antalya'dan Ersel ben. Sıradaki şarkı Sevmeye Doyamadığım Kadın Bir Sene Gelsin.
0: Sevginiz daim olsun.
2: Ben Kubilay Adana'dan sıradaki parçayı Ailem Armağan ediyorum.
3: Almanya'dan Vedat Sönmez sıradaki parçayı Biricik Eşim ve Güzel Kızlarım Armağan ediyorum.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresi, Aksaray Ortaköy yolunun 43-44. kilometreleri, Polatlı Ankara yolunun 44-45. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: hayatın içinde öyle günler var ki sevgili dinleyenler, insan gerçekten birinin gel demesine ihtiyaç duyuyor. Büyük laflara değil, yanında oturacak, çayını paylaşacak, fazla soru sormayacak birine. Şu an öyle bir dostluğa özleyen varsa yalnız olmadığını bilsin. Hepimiz zaman zaman omuz aradığımız oluyor. İntizar bizlerle birlikte, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam.
1: İstanbul'dan Mesut. Sıradaki şarkıyı başta canım eşime ve bugün ve yarın doğum günleri olan biricik kızım, biricik oğluma armağan ediyorum.
0: Doğum günleri kutlu olsun.
2: Zonguldak'tan Sevilcay Mazar Söner, sıradaki parçayı kalbi güzel insanlara hediye ediyorum.

Bir zamanlar birlikte oturduğunuz yeri yıllar sonra tek başınıza görürsünüz. İçiniz burkulur ama yine de canın sağ olsun dersiniz. Çünkü bazı hikayelerin sonu böyle yazılır.

0: Evet, herkesin hayatı güllük gülistanlık değil. Hayatı zor olan insanlar da var. Bu güzel esirde onlara armağan etmiş olalım.
1: Ben Adana'dan Uğurcan. Sıradaki şarkıyı biricik eşim Burcu, kızlarım Kumsal ve Beril'e, bir de tüm sevdiklerimize istiyorum.
2: Mersin'den İsmail Aksu ben. Değerli eşim Leyla Aksu'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
3: Afyon'dan sevgi ve selamlarımı iletiyorum sizlere. Sıradaki parça tüm insan olan herkese gelsin.
4: Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 010.

0: ömrümü.
1: İnsanın kendini tükettiği yerde biraz durmayı öğrenmesi gerekiyor. Her ilişkiyi kurtarmak, her insanı memnun etmek, her yükü taşımak zorunda değilsiniz. Bazen gitmek kaçmak değildir, unutmayın. İnsan kendisine verdiği son sözdür. Ve o sözün adı çoğu zaman huzurdur. Rabbim huzurunuzu daim eylesin.

0: İki günlük dünyada kırgınlıkları fazla büyütüyoruz galiba, ne dersiniz? Dün çok önemli görünen bir mesele bugün aklımıza bile gelmeyebiliyor. Geriye daha çok kimleri sevdiğimiz, kimin yanında rahat ettiğimiz kalıyor. O yüzden bu gece gönlünüzde güzel bir isim varsa onu düşünmek bile yeter, inanın sizlere.
1: Ben tarih öğretmeni Ömer Özdemir. Muğla Ortaca'dan sizleri selamlıyorum. Balkonda keyifle sizleri dinliyoruz. Kıymetli eşim Özlem Özdemir için bir şarkı rica ediyorum.
0: Rabbim sevginizi daim eylesin inşallah.
2: Antalya Gazipçi'den kızım İra, oğlum Emirkan ve ben Semih Ayit, canım babamız, eşime Ali'yi tarman ediyorum.
3: Ben Antalya Korukteli Yelten Mahallesi'nden Mustafa. Sıradaki tüm şarkıları eşim Esra, çocuklarım Görkem ve Mehmet'e istiyorum.

0: sevmek güzel ama yanlış yerde insanı yorabiliyor. Yorulanlar çok iyi bilir. Hele ki bir süre sonra ben bu kadarını hak ediyor muyum diye insan ister istemez kendine de soruyor. Cevabı bazen karşınızdaki değil de kendi içinizde buluyorsunuz. Çünkü sevginin değeri karşılığında ne aldığınızla değil, sizin nasıl insan olduğunuzla ilgili. Zara ile devam ediyoruz.
1: Ben Avrupa'da tır şoförüyüm. Sıradaki parçayı çok sevdiğim prensesim kızıma ve oğluma, aynı zamanda eşime de armağan ediyorum. Ben Seyfi Çam.
0: Kolaylıklar diliyoruz sizlere.
2: Ankara'dan Mutlu Alkan. Sıradaki parçayı sıradan olmayan tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: İsmim Ahmet Çakır. Antalya Kepez'den mesaj atıyorum. Biricik oğlum Muhammed Mustafa'ma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.
4: Zeki Güzel, Ahmet Güzel, sıradaki şarkıyı onlara hediye ediyorum. Yengeleri Fatma Güzel.

Ne baharlar, ne yazlar, ne kışlar. Hiçbir şey geri gelmiyor. Yaşadığımız an ve zaman şu an. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Ezide Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de. Günün şu vaktinde çalışan dostlarımız var. Her birinize Rabbim kolaylıklar versin. Bu güzel esirde sizlere armağan edelim.

0: Nur Yılmaz, Güler Duman'ın şarkısı Umudumlar, Kaan Çelik'e armağan ediyorum.
1: İstanbul'dan Betül sıradaki parçayı Edirne'de olan sevdiğim canımın Çilecebi'me armağan ediyorum.
2: Ben Ankara'dan servis şoförü Selçuk, sıradaki parçayı tüm Ankara'ya ve gönlünün ekmeğini yiyen insanlara hediye ediyorum.

0: Direksiyon başında geceyi tamamlayan şoförlere, taksicilere ve uzun yol emekçilerine selam olsun. Yolunuz sakin, geceniz de müzikli olsun inşallah.
1: Ben Ankara'dan Gülcan. 10 yıldır sizi dinliyorum. 10 yıldır bana eşlik ediyorsunuz. Bütün güzel şarkılar Radyo 7 dinleyenlerine ve güzel yüreklere gelsin.
0: Teşekkürler.
2: Konya'dan Ayşegül ben. Sıradaki şarkı canım çocuklarım ve biricik arkadaşım Elif'e gelsin.
3: Konya'dan katılıyorum. Adım Zeli Aktitis. Bu şarkıyı Ferdi Özben dinleyen ve seven herkes için herkese armağan ediyorum.
4: Ben Kütahya Merkez'den yazıyorum. Sıradaki parçayı Kütahya Merkez Güral Porselen çalışanlarına gelsin. Ve yanımdaki arkadaşım Özden'e gelsin.

0: İnsan bazen karşısındakini benim için üzülme derken aslında biraz da kendisini teselli ediyor. Çünkü bazı acılar paylaşınca azalıyor ama tamamen kaybolmuyor. Yine de hayatın güzel tarafı şu. En karanlık gecenin bile sabahı geliyor. Bunu söylemek kolay, yaşamak zor ama acı gerçek böyle ne yazık ki.
1: Her cumadan Muhammed. Sıradaki parça Almanya Köln'de bizi dinleyen Hatice'ye armağan olsun.
2: Ben Halime sıradaki şarkıya kurban olduğuma armağan ediyorum. Onu çok seviyorum.
3: Ben Bursa'dan Bayram Boyraz. Sıradaki parçayı eşim ve çocuklarıma istiyorum.
4: İsmim Abdülkadir Çil. Atilla Kaya'dan Adını Yollara Yazdım şarkısını istiyorum. Bütün sevenlere gelsin.
5: Burası Radyo 7.

0: Menakşehir'de Nesiye Bağ. Sıradaki parçayı annem Huriye Şenol için istiyorum.
1: Sıradaki şarkı canım işim. Bir tane Satılma Gelsin. Yozgat'tan Sevgilerle.
2: Ben Almanya Stuttgart'tan Mustafa Tekan. Sıradaki parçayı oğluma armağan ediyorum, Mert Tekan'ı. Yarın onun doğum günü. Allah'ım ona sağlık, mutluluk, huzur versin, iyi bir gelecek versin.
3: Amin. Doğum günde kutlu olsun.
4: Ben Ankara'dan Ayla. Canımdan çok sevdiğim Aykut için istiyorum sıradaki parçayı. Sizinle müzik dinlemek bir ayrı keyifli Murat Bey.
5: Ben Konya'dan Berber Süleyman. Sıradaki şarkı eşim Nurum'a ve yazıcı Malikanesi'ne gelsin.

0: Sertçi Zeki. Yozgat'taki yeğenim Arosman Ayaş, Müslümcan, oğlum Arisan Demircan, yeğenim Eren Ökçü ve Emre Ökçü için sıradaki parça.
1: İsmim Özlem, Kütahya Merkez'den arıyorum. Sinan Özen'den herhangi bir şarkı sahte sevenlere gelsin.
2: Gelsin bakalım. Sinan Özen çalmıştık ama sizin için tekrar çalalım ve kapanış sanatçımız olsun. Yarın aynı saatte Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati tekrardan huzurlarınızda olacak. Hepinize mutlu geceler.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

günlerden Perşembe ve Perşembe gecemizden mümkün olduğunca payda sağlamak için yine Radyo 7'de buluştuk. Günün en güzel ve son iki saatinde sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde mi? Gününüz nasıl geçti? Şu saate kadar her şey yolunda mıydı? Öyle değilse bile en azından bundan sonra yolunda devam etsin ve günü hafif bir tebessümle noktalayabilelim diye buradayım.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

kadar tükenmişliğe rağmen iki tarafın da mutlu olamaması, memnun olamaması ne kötü değil mi? Ortada heba edilen bir hayat var, alt üst olan bir yaşam var, yıkılan hayaller var, sönen enerjiler. Böyle olmamak lazım. En azından bir tarafın biraz daha akıllı davranması lazım diye düşünüyoruz. Çoğu zaman acıları görmezden gelmeyi tercih ediyoruz. Yok saymayı, bilinçaltımıza itmeyi. Ama yaşadıkça şunu görüyoruz ki bir acıdan ancak onu tamamen yaşayarak kurtulabiliriz. Onunla yüzleşerek.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yeni bir programa başladık. Bu gece de WhatsApp üzerinden kısa yazılı mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Bu harika şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Sevdiğim Rojda için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Emin. Balıkesir'den Ercan Kısa sıradaki şarkıyı Sinem Kaya için çalabilir misiniz diyor. Ankara Kızılay'dan Cemal Balcı, çalacağınız şarkıyı çok sevdiğim cananıma armağan ediyorum diyor. Selçuk Ankara'dan yazıyor, servis şoförüyüm, 2 ay önce annemi kaybettim, Allah rahmet eylesin. Tüm annelere armağan ediyorum diyor. Allah sabırlar versin kardeşim, bu şarkı bizden sana armağan olsun.

Birçoğumuz bu duyguyu yaşamışızdır. Kimi tükendim der, haline kimi yorgunum der. Aslında hemen hemen aynı şeyleri hisseder, aynı şeylerden bahsederiz. Yüzlerce yıl önceden gelen bir öğüt, senin olmayan bir şeyi zaten kaybedemezsin. O zaman ne yapacağız? Kendimizi tüketmeyeceğiz. Kimseyi ikna etmeye çalışmayacağız. Kimseye şirin görünmeye çalışmayacağız. Ne yüzlerce yıl önceden gelen

koşullar ne olursa olsun insan daima kendi olmalı. Özgün olmalı. Çünkü dünya özgün olana, kendi olana hayran olur. Onu takip eder. Onun bir değeri, kıymeti vardır. Eğer kendimizi kayırmıyorsak, kendi içimizdeki terazi dengeli ise insan kendini bilir. Kendini kayırmıyorsak, bir başkası bizi beğensin diye çabalamamızın hiçbir anlamı yok. Eğer böyle yaparsak, diğer insanların gerçek kişiliğimizi tanımasına izin vermemiş oluruz. Başkası gibi davranırsak.

0: gördüm.
1: Her geçen gün yeni dinleyenlerimizle tanışıyoruz. Bu gece de tanışmak istiyoruz. Bize daha önce hiç mesaj göndermemiş olanlar varsa bize ulaşabilirler. WhatsApp üzerinden yazılı mesajlarıyla birazdan numaramızı da hatırlatacağız. Kaan abim, ben Eskişehir'den Mehmet, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim biricik sevdiğime Ayşem'e armağan ediyorum demiş mesajında Düzce'den Emrah. İzmir'den Düzce'ye seyahat ediyoruz ve sizi dinliyoruz. Kardeşim Ozan'la birlikte selamlarımızı iletiyoruz demişler. Emrah ve Ozan, size kazasız belasız ve Radyo 7 ile keyifli yolculuklar diliyorum. Adana'dan yazıyor Yücel, gece vardiyasına devam abim. 1072 plakalı Adil abime ve servisteki arkadaşlara bir şarkı çalabilir misiniz? Memnuniyetle çalarız, kolay gelsin. Kazasız belasız keyifli bir mesai olsun. Kaptanımızı da selamlayalım. Çok sevilen bir eser. Volkan Konağ'ın yorumuyla şimdi radyolarımızda.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

Toplum olarak önemli bir manevi öğretimiz var. Her hayırda bir şer olabilir, her şerde bir hayır olabilir diye. Hiç düşündünüz mü? Mesela bir otobüsü kaçırdıysak belki de bir kazadan kurtulduk. Reddedildiysek belki de yanlış bir yerde olmaktan korunduk. Gittilerse belki de hayatımıza girecek olanlara yer açtılar. Olumsuz gibi görünen pek çok şeyin içinde aslında bize fayda sağlayan pek çok güzel şey, yani hayır bulunabilir. Bunu da pas geçmeyelim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza WhatsApp mesajlarınızla devam ediyorum. Şimdi Adana'dan Merve, sevgilim Umut Can Kartal'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bakalım bir diğer dinleyicimiz Macit Dağ, size de armağan ediyoruz. Ankara'dan Şükrü, Yasin ve Samet, şu an seni dinliyoruz abi. Sıradaki şarkıyı tüm emekçilere armağan ediyoruz diyor. Kolay gelsin diyelim biz de. İyi geceler. Sıradaki şarkı Celal Çay'dan Aslan abisi Şahin Püllüm'e gelsin yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Fransa'dan yazıyor dinleyicimiz. Size de geliyor bu güzel şarkı. Yurt dışında bize kulak veren tüm dinleyenlerimize, onlar gece gündüz Radyo 7'yi yalnız bırakmıyorlar. Biz de onları çok seviyoruz.

0: mesajlarım.
1: 3 aşağı 5 yukarı hepimizde bir kaygı sorunu var değil mi? Yarın ne olacak endişesi? Acaba sahip olduklarımı muhafaza edebilecek miyim? Ya da kaybedecek miyim? Kaygısı. Kaygıyla ilgili bir yazar çok güzel bir laf etmiş. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Endişelenmek diyor, bize ait olmayan bir borcu ödemek gibidir. Ne kadar da doğru değil mi?

Bursa'dan Berramine annesiyle keyifle dinliyormuş programımızı ve sıradaki şarkıyı annesine armağan etmek istiyormuş. Tüm annelerimizin ellerinden öpelim yaşları kaç olursa olsun. İstanbul'dan Naime sıradaki şarkıyı Sungurlu'daki oğlum Ömer'e, kızım Mine'ye ve torunlarıma ve gelinim Nida'ya armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. İstanbul Esenyurt'tan Betül, oturdum sevdiğimi düşünerek sizi dinliyorum. Recep'imi çok seviyorum. Sıradaki şarkı Kurban olduğumun Recep'ine gelsin demiş. Kurban olduğum Recep. Recep ne kadar şanslısın kardeşim. Amasyalıyım, tır şoförüyüm, size İzmit'ten yazıyorum sıradaki parçayı. Tüm meslektaşlarıma ve size armağan ediyorum, seviliyorsunuz demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz, kaptanlarımızın her zaman yanındayız. Bunu Gerede'den Adem Aydemir ise biricik arkadaşım Ahmet Güler'e armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Öyleyse gelin şimdi Kibariye'ye kulak verelim.

Almanya'dan Yeliz Akkuş sıradaki parçayı canlarıma, bayram ve barkanıma armağan ediyorum. Barkan mı? Doğru mu okudum? Teşekkür ediyorum. Almanya'ya selamlar. Antalya'dan yazıyor Bahar. Çayımı içerken dinliyorum sizi. Mustafa Oduncu'ya armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi söylemek istiyorum sizin vesilenizle. İyi geceler. Radyo 7 ailesini Hatay Belen Tüneli'nde çalışmakta olan gece mesaideki operatör İsmail Kaplan'a gelsin sıradaki şarkı diyor Hüseyin Akdemir kardeşimiz. Kolay gelsin, dikkat edin kendinize, Allah'a emanet olun. Gecenin bu saatinde özellikle emek yoğun işlerde çalışan, sabaha kadar belki o gecenin ayazını yiyen tüm emekçi kardeşlerimize gelsin. Gidiyorsun.

askereyle. Fark ettiniz mi? Mutlu olduğumuz zaman bütün dünyanın çok daha güzel görünüyor olması bir tesadüf mü? Oysa bizim bakış açımızın dışında gerçekte hiçbir şey değişmiyor, öyle değil mi? Aynı dünyada mutsuz, aynı dünyada çok mutlu olabiliyoruz. Aynı dünyada çok rahat, aynı dünyada çok endişeli olabiliyoruz. Yalnızca sevgi ve çalışmak anlamlı belki de. Çünkü yalnızca bunlar varoluşumuzun anlamını ifade ediyor belki de.

Eskişehir'den Yaşar Olgun Sivas'a bizim aracılığımızla bir şarkı armağan etmek istiyormuş. Hay hay efendim, ne demek? En kıymetlim Dilara Demirdelen'e armağan ediyorum ve onu çok seviyorum. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum diyor. Antalya'dan selam, biricik ömrüm için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Adı Emre demiş Sibel Can. Çaldık, onu da çok beğenmiş Sevilay, teşekkür ediyoruz. Sevilay ve Emre için çalacağız en güzel aşk şarkılarını. Mardin'den Ali Ekber Eren, sonraki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Mersin'den yazıyor Tuğba Tarsus'tan, sıradaki şarkılar bana gelsin diyor. Memnuniyetle. Ankara'dan Mevlüt Gökçebay, servis şoförüyüm. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Onur duyduk. Mevlüt Kaptan, biz de bu harika şarkıyı size armağan ediyoruz ve yanınızda bulunanlara.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

yandan yarın için kaygılanıyoruz. Bir yandan yarının bilinmez olması, hayatın belirsiz olması yine de bugünümüzü kurtarıyor. Farkında mısınız? Niye? Sadece olumsuz düşünmüyoruz ki. Olumlu da düşünüyoruz. Acaba yarın hayatımda bir şeyler değişecek mi? Hayat sürprizlerle dolu. Yarın belki de bambaşka bir insanla tanışacağız. Maddi manevi hayatımız farklı bir yörüngeye girecek.

zaten var olan ya da sonradan hayatımıza giren insanların bize yaptıkları karşısında en güzel tepkimiz şu olmalı: uzaklaşmak. Kin gütmeden, hesap sormadan, çirkinleşmeden, zorluk çıkarmadan sadece uzaklaşmak. Kimseye gereğinden fazla anlam yüklememeli. Unutulmayacak anı, silinmeyecek insan yok bu dünyada. Kimse için kendimizden ödün vermemeliyiz. Vazgeçilmez olan biziz, bir başkası değil. Önce kendimize değer vermeliyiz. Kişiler gelip geçer. Biz hep kendimizle baş başa kalacağız çünkü.

0: bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma.
1: İstanbul'dan Ahmet'in mesajıyla devam edelim. Sıradaki parça imkansızıma. Belçika'da yaşayan Meryem'ime gelsin yazmış. Kırklareli Pınarhisar'dan Gülcan sıradaki parçayı sevip de sevilmediğime ve aileme armağan ediyorum diyor. Ah benim dertli kardeşlerim. Radyo 7 ailesi iyi geceler. Ben Kayseri'den Selda. Sevdiğim adama ve tüm dinleyenlere bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Saksı üretim atölyesinde çalışıyorum.

Ve sizi dinliyorum. Adıyaman'dan İbrahim sıradaki şarkıyı sevip de bir türlü kavuşamadığım kızım Elisa'ma armağan ediyorum diyor. Sizi severek dinliyorum demiş bir diğer dinleyicimiz Hatice, eşim Gökhan'a ve kendime armağan ediyorum diyor. Konya'dan yazıyor Fadiman'a, şu an sizi severek dinleyen oğlum Mahmut Miran'ıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum diyor. İlk kez yazıyor Ankara Kızılcahamam'dan Sedat, sadece bana gelsin diyor. Sedat, memnun olduk tanıştığımıza, senin için çalıyoruz. Kim

ahımda. Herhalde alabileceğim en güzel iltifatı yazmış dinleyicimiz. Onur duydum, sizin sayenizde dizilerden vazgeçtim. Sizinle geceler daha güzelmiş. İstanbul'dan selamlar. Keşke adınızı da yazsaydınız. En azından bu harika mesajı yazan dinleyicimizi de duyurmuş olurduk. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Yıldız, Yağmur, Nazlı, Gürkan, Tolga ve Gizem. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine selamlar gönderiyor. Hep birlikte radyonun başındayız, keyfimiz yerinde. Bizi dinleyen tüm dostlara sevgiler, selamlar. Müziğin sesi hiç kısılmasın demiş dinleyenlerimiz. Genç kardeşlerimiz olduğunu tahmin ediyorum. Selam olsun, keyifli güzel bir gece. Unutamayacağınız bir gece olsun, anılarınızda muhafaza edeceğiniz. Ah, pek çok dinleyicimiz o yaşlara dönmek istiyor, değil mi?

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

0: hasret biter.
1: Gerçekten de bu şarkıyı dinlerken onu dilerim kalbimden. Birbirini seven, özleyen, hasret çeken kim varsa tırnak içinde hayırlısıyla kavuşsunlar. Hayırlı olacaksa. Hatay'dan İsmet, iyi ki varsın dediklerimiz için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Antalya'dan selamlar Kaan Bey. Erol abiye ve değerli arkadaşlarıma armağan ediyorum. Bizlere güzel bir şarkı çalar mısınız? Memnuniyetle çalarız hem de. Burdur merkezden Halil Kutlu, kardeşim nice yıllara yazmış dinleyicimiz. Biz de kutluyoruz doğum gününü. Bakalım bir diğer mesaja. Konya'dan Mehmet, Sevip'te kavuşamadığın Tuğba'ya gelsin. Belki de dinliyordur radyonuzu demiş. Neden olmasın? Hayat sürprizlerle dolu. Aksaray'dan yazıyor Emircan, KYK'daki bütün arkadaşlarıma hediye ediyorum diyor. Antalya'dan yazan dinleyicimiz de Mustafa'ya gelsin çalacağınız şarkı diyor Hatice gördüğüm kadarıyla. Ya bu eser de çok güzel değil mi Selçuk Balcı'dan? Deniz.

İstanbul'dan yazıyor Aşir. Atayıma sevgiler ve selamlar gönderiyorum. Sabri Ezer ve Burak Ezer'e armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı diyor. Bucak'tan Abdüllatif, Abdülhamit ve Mustafa ile beraber keyifle dinliyoruz. İyi yayınlar demiş dinleyicilerimiz. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan yazıyor dinleyicimiz. Sıradaki şarkı eşi Musa'ya gelsin. Bursa'dan uzun yol kaptanı Hakan Bilge kardeşime gelsin. Sıradaki şarkı diyor. Tüm kaptanlarımızı bu vesileyle selamlayalım yeniden. Eşimle dinliyoruz sizi. Yavuz'um seni çok seviyorum. Tüm güzel şarkılar bizim için gelsin demiş dinleyicimiz. Ankara Nallıhan'dan selamlar olsun. Bu şarkı da size gelsin.

Antalya'ya Taha Beyter Doğukan'a çok selam olsun diyor dinleyicimiz. Ama lütfen adınızı ve şehrinizi de eklemeyi unutmayın, olur mu? Sivas'tan selamlar saygılar, ben Doğan Yüksel, sıradaki parçayı oğlum Arda Yüksel'e armağan ediyorum diyor. Gaziantep'ten Zeynep, sevip de kavuşamayanlara, unutamayanlara bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, sizleri seviyorum demiş. Biz de sizleri çok seviyoruz. Ben Serra babamla bu saatte arabada Mersin'den Samsun'a yolculuk yapıyoruz, sıradaki şarkıyı kendimize armağan ediyoruz demiş. Keyifli yolculuklar, dikkat edin kendinize, bizim için değerlisiniz. Bakalım bakalım bakalım. Çay Cuma'dan Muhammed. Gurbette bizi dinleyenlere armağan olsun sıradaki şarkı diyor. Batıkan Çiçek için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Tekirdağ Çorlu'dan Naz gönderiyor. İbrahim Turkut, sizin için de çalacağız. Ramazan İspanya'dan Türkiye'ye yolculuk etmekteyim. Herkese şimdilik İtalya'dan selamlar demiş.

ismini yazmayı unutan bir dinleyicimiz sıradaki parçayı Biricik Seher teyzeme armağan ediyorum diyor. Ben de ilk kez yazıyorum. Kocaeli Gölcük'ten İrfan Günay Yücel Günay'a armağan ediyorum. Sıradaki parçayı nasip bugüneydi, yıllardır dinlerim demiş. Memnun oldum tanıştığıma. Şu an çalışmakta olduğum mesai arkadaşım Tuğba'ma gelsin. Can dostum seni çok seviyorum diyor. Bursa'dan Nurdane, bizim emekçi kadınlarımız gündüz gece bizi dinler. Sağ olsunlar, kolay gelsin onlara. Eskişehir'den Seher, sizi severek dinliyorum. Tülin ve Göktuğ için bir şarkı istiyorum. Adana'dan Mustafa, sıradaki parçayı kayınçom Abdullah'a armağan ediyorum demiş. İstanbul'dan Hüseyin, tüm şarkıları Radyo 7 dinleyenlerine armağan etmek istiyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel şarkı da madem öyle, İstanbul'dan Hüseyin'den tüm dinleyenlerimize gelsin.

Aşkım. Bu gecelik benden bu kadar. Huzurlarınızdan ayrılıyorum sevgiyle, saygıyla. Okuyamadığım çok sayıda mesaj var. Onlar için lütfen bize kızmayın, hakkınızı helal edin. İnşallah başka bir gecede okuruz. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Talha Boraöge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

ilk şarkımız benim gibi hoş geldin diyecek. Hem saatini kurup programı kaçırmadan dinleyenler hoş geldiler. Hem de daha bugün belki radyoya karıştırırken, belki bir tavsiye üzerine ilk kez dinleyecek olanlar olabilir. Sesimi şu an ilk kez duyanlar. Olur mu olur? Hepiniz için bu şarkı. Hoş geldiniz. Evet, duam o ki Allah'ım sadrımı genişletsin. İşimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün. Ki dilim hayra dönsün. Ve sözlerim doğru anlaşılsın. Yurt içi yurt dışı herkese merhaba.

Evet anam, canım anam, yoruldum be. Belki kırdım bazılarını ama en çok da kırıldım be. Ağır gelen sözlerin altında ezildim. Haklıyken haksızlığa uğramak canımı çok yaktı. Kurşunlara gelmeden vuruldum annem. Kimse acımadı. Evet. En yakınlarım bunları yaparsa başkası neler yapmaz bir annem. Manasız yaşamak artık yoruyor.

0: Biliyorum yüreğin diyor ki beni değiştirdiler. Öylece suratıma bakıp güldüler. Yeri geldi acımadılar. Ben de bir karar aldım. Artık cam gibi olacağım. Hayatta cam gibi olacaktım. Biri beni kırıyorsa kıran kesilecekti. Gözümü bile kırpmadım. Çünkü şunu anladım. Seven taraf sadece benmişim. Yoksa yokmuş.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

sıradaki şarkı Yoksa Yanım diyecek bana şunu hatırlattı. Şu sözleri diyor ya, en vazgeçilmez sandıklarımızdan vazgeçtik. En güvendiğimiz kişilerin güvenilmez olduğunu gördük. Donuk suratlar, kötü kalpler gördük. Bitmez.

kazandığımız sevgilerin tükenişini, emek verdiğimiz sevdaların düşüncesizce savruluşunu gördük. Acele etme. Hayat böyle böyle öğrenilir.

Şimdi yüreğinin sesi olmaya çalışıyorum. Bu nedenle bazı metinleri, bazı sözleri hangi başlık altında söylüyorum? Yüreğin diyor ki, bazı sesini duyar yüreğinin. Bazısı da duymaz. Radyoda Talha Bora Öge diye biri gelir, bak der. Duy, yüreğin sana şunu diyor. Bazen de ne olur, sen yüreğine dersin ki sus. Bu kışın bahara dönünceye kadar, şu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, şu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar, sus.

Nostaljiye devam edelim. Radyonuzun sesi açık değil mi? Burası Radyo 7 ve bendeniz Gölge, gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Şimdi bazıları vardır ki birçok meseleyi, sorunu tek başına aşar Allah'ın yardımıyla. Böyle bir insanın elleri, tabiri caizse, bir süre sonra demir kesilir. Haliyle korkmaz. Savaşır, savaşmayı bilir. Tuttuğunu koparır. Onun bu gücü ona yine Allah'ın izniyle her şeyi yapabilme izni verir. Tabii böylesi, işte hani diyoruz ya adam diye, artık adam olmuştur. Adam olabilen insanlara selam olsun diyelim. Bu da Geçer isimli sözlerini çok sevdiğim şarkıyı

Şimdi bu da geçer üzülme deyince ben de bir üzülme diyeyim mi? Yüreğini açtın değil mi radyonun sesiyle beraber? Eyvallah. Hatta sıradaki şarkı dertli dertli diyecek. Dertli gönüller daha dikkatli dinlesin. Sen de benim gibi dek ey yüreğim. Kuyularda mı kaldın be? Hazreti Yusuf gelir üzülme. Ateşlere mi daldın? Hazreti İbrahim gelir. Dalgalar mı boğuyor? Hazreti Yunus bulur. Güneş yakmaya mı başladı? Şems gelir üzülme. Yaraların mı çoğaldı? Hazreti Eyüp gelir. Bütün kapılar kapandı mı? Bir kapıyı kapatan Mevla sana bin tane açar üzülme. Sen yeter ki gönülden bir Allah de. O mutlaka buyur ey kulum diyecek der.

Evet, mesajlara bakalım mı? Biliyorsunuz yayına başladığımda yayında olduğumu duyuruyorum. Sosyal medya alemine yayındayım diye. Ve o paylaşımın altına ismini yazanlar. Evet, sevgili dostlar. Emin Cebeci. Sevgiler diyelim. Devamında Ahmet. Evet, kurduğumuz tüm hayallere rağmen değişmeyen dünyanın şerefine, Allah'ın merhametine, rahmetine, bereketine sonsuz şükür demiş. Eda Kaya, insan düşmanıyla barışana değil, dostluğunu unutana kırılıyor diye bir not düşmüş. Fatma Aydın. Evet, şehirlerinizi yazın Şükran Hanım, hamdolsun demiş. Dünkü paylaştığım kamyon yazısını paylaşmıştım. Orada da öyle bir hamdolsun ifadesi var. Bakarsınız. Hadi devam edelim.

Unutma. Zor insanlar genelde doğru insanlardır. Evet, acayip bir genelleme gibi geldi kulağına. Şöyle ki, çünkü bazıları yanlış yapmak ve yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Yani adamına göre değil, adabına göre. Heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine sade bir yalnızlığı seçerler. Ve o zaman isimleri zor insana çıkar.

Anlayan için çok önemli bir nasihattir şu: İyi olan haline kötü deme. Az olan hastalığını çok gösterme. Sürekli şikayetlenirsen farkına bile varmadan belaları üzerine çekersin. Neden? İnsanın şükürden uzak sözü, iddialı her sözü imtihanı oluverir.

Az evvelki anonsta dikkatli olmalısın, bir anda başına bir musibet çekebilirsin demiştim. O meseleyi şu cümlelerle tamamı erdirelim. Eğer başkasıyla aynı imtihandan geçmediysen, aynı taşlara takılıp yere kapanmadıysan, aynı sancının peşinde geceler boyu gözyaşı dökmediysen, yaran aynı yerde değilse yani, kimsenin yaşadığı sıkıntı hakkında basit konuşmayacaksın, küçümseyerek. Çünkü kim hangi savaşta nelerini kaybetti bilemezsin. Yani az önceki sözün tamamlayıcısı olsun. İnsanın bugün yargıladığı yarın sınavına dönebilir.

Biliyorsunuz bizim usta çırağını evlat gibi bildiği için onun sevinciyle, üzüntüsüyle, özellikle arkadaşlarıyla çok ilgileniyor. Zaten öğretmen dediğim böyle olur. Usta da bir nevi öğretmendir. Nitekim bir gün çırağının aldığı bir hediyeyi, bir mutluluğunu biriyle paylaşırken, arkadaşlarından biriyle, arkadaşının tavırları dikkatini çeker ustanın. O arkadaşı gittikten sonra çırağını yanına çağırır, der ki, abi söze bak, bak der evlat, gurur duyduğun bir şeyden bahsederken konuyu değiştiren, senin bahsettiğin meseleyle alay eden kişiye karşı dikkatli ol.

O kadar doğru ki. O kadar doğru ki. Çünkü hayatımız yanlışlarla, hatalarla dolu. Bile bile ladeslerle dolu. Uyarıları dinlemeyişlerimizle, görmezden gelişlerimizle dolu. Zararın neresinden dönülse kârdır. Herkes kendini o kadar iyi bilir ki, o kadar iyi tanır ki, başkasının sözüne gerek bile yok. Yeter ki karar ver. Nerede ve hangi anda olursa olsun, yeter ki daha iyi, daha dürüst, daha doğru olmaya karar ver. Zaten bir yanlıştan dönmek, daha doğru olmanın ilk adımıdır.

İnsan yaşadıkça vazgeçmem diyenlerin, ne vazgeçmem diyenlerin böyle bir çırpıda veya ilk zorlukta çatır çatır vazgeçtiğini görür. İnsan baba.

Nadir diyor ki cezaevinde sürekli seni dinliyoruz. Bayram iznindeymiş. Ne diyor Musa, Antalya'da şu anda sizi dinlemekteyim. Zevkle de dinletiyorum turistlere demiş. Bu arada Manisa'dan sevgili Mehmet abimiz yolculuk etmekteyiz diyor, gönül ailesi olarak nereye? Antalya'ya. Hala tabii yolda olanlar, yani dönenler olabilir memleketine veya hala bir tatile, bir seyahate, bir büyük ziyaretine gidenler de olabilir. Yolunuz açık olsun. Evet, Trabzon'dan selamlar demiş. Bizden de Trabzon'a selam olsun Hatice Hanım. Sakarya'dan Canan Hanım. Peki, devam edeceğiz. Ayrılmayın.

İnsanın halini herkes anlamaz. Bu böyle çok bir arada vakit geçirmeyle alakalı bir şey de değil. Bazısı tanımıyor olabilirsin ama halden anlar. İnsan görünmekle insan olmak başka şeydir. Hani böyle bazı insanlar için adları anıldığında derler ki o çok düşünceli bir insandır. Başka bir meziyet, başka bir güzellik. Ancak kişi bencillikten sıyrıldığında ortaya çıkar.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, bir köyde mezara defin sırasında bir meczup gelir. İmamın yanından şöyle mezara doğru eğilir ve der ki, haramın ve yalanın yoksa korkma. Haramın ve yalanın yoksa korkma. Ne muhteşem özetlemiş değil mi meseleyi? Böyle saatlerce anlatmaya, saatlerce kitap okumaya gerek bırakmamış. Mevlam sonumuzu hayretsin. Bugün de kapanış duamız bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Ve biliyorsunuz gündüz 14, gece 24, günde 2 programda yayındayım. Meczup dediğim zaman çoğu kişi direkt deli diye birinden bahsettiğimi düşünür. Halbuki meczup çok kıymetli bir kavramdır. Her deli meczup değildir. Meczup akıldan vazgeçmiş, Allah aşkına almış. Başka bir şey. Peki, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

Stahlhaboroge, Almanya'da. Gölge, yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7, her yerde.

Bukaçinci çalmışı kapının. Bukaçinci sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.